0: Ago.
1: Odem manda tüş görmede pilal yamaydın ha önemli.
0: Pilalaydı Allah.
1: Bama.
0: Vay.
1: Vay men.
0: Birinci kısmını körüp bop, ikinci kısmını körekçe de bir yedip
1: O
0: gördüm
1: adam
0: Allah
1: manda
0: dedi.
1: Roz tüşünü pilallı kılınmaydı iken.
0: Pilallı
1: Yaşı
0: kılınmaydı.
1: Şükür et. Asla tüşünü yakış pilallı kılıp oğan bosa.
0: He.
1: Değil mi?
0: Planı tuzu bilip yatkan bolsa adam.
1: Bu adamın hayatının hele bir kısmı uykuyla öte demez mi o? Aşı bir kısmım ne ait menalağı dolgan bolat dedi.
0: Güzel düşlerini körüpten.
1: Mesela bugün bundan düş göre ya da bir buyruk veriyor tıp
0: Eh.
1: kulak şu düşünü
0: Kim
1: göre.
0: kimden düş görey, ne nelek barayı da. Ben şu dalı.
1: De acayip sayahat kıldım ben. Sayahat oldum ben sayahat kılıp.
0: Sayahatla kılantınız.
1: Bir aşkay sayahat kılmız go. Onun dinkin andın. Niye mi ya? Anlayamış kulağımızdan de. Vay bu çüş göme kul solam niye mi?
0: En yaz çüş
1: Onu
0: az
1: şey
0: oğun
1: takış
0: yakışı. Çüşecek olsun bir şey az ağrıydı. Ağırıplı kopsu et.
1: Adamların arzu olsun çıkamaz ki acıma. Muşu bütün muşu üzerine kımakçı boğa işlem değme. Navad açtık, çüşünü açtık, belgeli gibi bozucu. Belgeli baksan bir 30 günde toşturalı işlem o. Toşa ama.
0: Oy bir arzusu emelge iş boğancağı yeni bir arzu çıktı o adam diyen ki o.
1: Meylemse.
0: Erkek yayı deydi, Cengo yolu deydi, Tian Shan Chiu Zhengfu'nun aldığı koş yolunu işte bekle tosulup gitti deydi. Nen hu Dian Xin Gongsu'nun aldı mı bekle tosulup gitti deydi. Tor taksi Rozcan, rahmetsiz geldi mi?
1: Yakışım siz hoşçakalın. Akşam ben Şüpin Kadısı'nı görüp kaldım. Bir ramp izine ait huzurluk purdunuz. Ben o ramp izi purmayı mı cümle? Tamahını purap yeri galiba mesmen.
0: Şapıldı tipli yapılı yuttu da onu purap otamaydı.
1: Yok.
0: Nimdigen mizlik tep otamaydı.
1: Sizler çoğunluğa terbiye kımık amı te. Tamahını purma tep.
0: Hı.
1: Purs bulmaydı ko. Çoğunluğa purma deydi o. Hoştak terbiye yaptık ya biz ne. Sılın da demigen ma.
0: İsim de yok onun tamahını purma dediğini.
1: Oy dedi cuma. İkra dedim ko tep hazır anlavatıldı. Atılan öyledikler. Digen ko ne çıkıttım tep. Ürümçerlik muşu. Birinci oturmak tep. Daligo mektep rayonu etrafında maşalla bekçe diye uçurun tim tas evet tuttu.
0: Halık yolu maşalla yamancık diye uçurun elice evet tuttu. Cuma ben 7 gün damalım ben. Ama ürümçinin çıkmaydı kaçıra 7 gün damağın bilen de ben dişine deydi. Vay ne çıkmışsınız mı 7 gün damağın dike mi? Ameliyatı demiliş diye üye bir yege bağmayım da uyduttum da demasınız mı şunun da rahat ağırdığınız bırakılı çıkıdı. Üye bir yege bağsanız 7 gün demilip çarçak idi siz de hey onu ondun. Şuna mı?
1: Sizge teselli bir oturdu.
0: Ne?
1: Roşengül teselli bir vardı da.
0: Ay raz bir kısımla açıyorum da demir işine kanda akıldı kendisiniz ameliyatta. Malum bir sayat orunu vardı ki sayat orunu birip müşüdü casullayı birip aşağıda yatakımda tabaklığa yani ilip. Hep gün hiç ne ben hıyal kılmayı aşağıda ilacı mukum aşağıda yet gün turup yakşı uflap. Cımınçım da bir sulağını üzüp ye bir ye birip ayılınıp şu yanı üzüdüla. Şu toluk toş kuzup demir işine bundan kaydı geldik ya. Birden mayaya birden mayaya ondan mangandın. Bir yerde turup bunda demasa da sen yakşı ulam dikin de. Ben şuna oylayman hem deyim. Altın gümüş yolu
1: ben onda oylamayım
0: mı?
1: Yerip çarçak birden bu kessem mi? Ben bir yere barma.
0: Kanaksınız kımam siz. Altın gümüş yolu şimaldın canıp yollar
1: avan.
0: Oran
1: demeğe
0: baktı da. Öyde oturam da değil mi?
1: Öyde oturam da.
0: Başka vakti öyde oturmasam benden.
1: O bula o öydü hatırcam o tağılım koymaydı ponyo çeng birdim çıkırıp.
0: Oy mi ya da mı o mahna uçuyor
1: anlayın mısın? Anlayın anlayın anlayın.
2: Şimhanlı Zoran.
1: He.
2: Ben mektep kim aldım.
1: Mektep kim aldım.
2: Ben bir bırak kapıya geldim o.
1: He? Oy siz mi dikkat kıldınız mı ağacın ağa? Kem mi de şu işkisi aldım başka kapta hala kem mi de? Bu oldu emni kemeydi.
0: Ümidiniz üzdünüz mü?
1: Üzdüm ha. Onda olsa yine karsak ma otur mektep boğan 14. otur mektep ki boğan yol tak leniye golcudun yolu şöyle kardon kızı kızıl çıraktın deydi. 14. otur mektep kişi boğa yol tak leniye. Oy takak. Takak diyen hep geldi mi?
0: Ten terbiye yol tosakken maçlılığa bekçek deydi. Kerem tortak seni uçuyor. Cuma
1: işte tamam. Yolu. Muşundak bana de boy bek tostu gitti o.
0: Eki yayı deydi tamakını huzurunup yiyen ki yetmeydi o çişle hemiz cahide sak olsa. Daha bir huzurunup yememsiz siz kırgan tamakını anca huzurunup yemeydiğen bir idem okşaysız deydi siz ne?
1: Benim ha?
0: He?
1: Kandak huzurunup deydikken ben.
0: Ayışkanda purmayla rengi kim karmayı, purakkım karmayı, şeklim karmayı, yeplu oladık okşaydı hep sizin için.
1: Ben dedim ko, çiçi vaktimden hele çoğun oğucu bu ağırlıkta bizden çoğunlar şu. Aşında tamakını purma deyip. Aşınak nesiyet nim kıldı. Onda tamam puray.
0: Altıncı kilim.
1: Tamakını puraydıgan basak tumşuğumuzu koy çapılak falan birini koy.
0: Tamakını purma, nanı purma de başına deydi. Aslında puraş doğru mikin de oylayma ancım hiç pura yapma. Buzlup kalmıgan da saktı da bunda yemem de deydi.
1: Ya yüzü puraydı kan da. Buzlup kalan basak yıraktılı purmaydı sanırım bunu onu kırk itiyordu kan.
0: Lantiyan ikkinchi qaror, Lantiyan birinchi qaror.

0: Фукан койдусу койчу элиште араван деген учур эмне нурус да эме атып
1: Балким эмне убактылуу адамды балким зукан болгон экен балким эмне кылып кетмесин деп эмне кылып ойломду. Мен Үрүмчүдөн Текеске бармакчы эдем, бир күн мурун тызымылтып коем дем, Үрүмчүдөн Текеске. Кандай барсыз, Үрүмчүдөн Текеске барсыңыз? Батыржан. Ушу майтак куча ташуулу эле маңай деп ойлоганба? Текеске?
0: Ашына окшойду.
1: Ашына ойлопсуз да.
0: Тызымытып коямдын бир күн болдур депсиз э?
1: Тызымытып койсуз наба адамды мау. Майтагдын ан нараткыч болгон арлык кычу. Шу арлык тызымытыбыз эмесмы? Тызымытсыз. Андан ул такси алып келимдин.
2: Сенгер жакшыма, ушунча жакшыма.
1: Жакшы.
2: Güzel hocam da süpürük kaç Şanghay yollarda maçın köpürekle toplaşıyor. Sen görsün en gençin ona yedirganı yapıldın lan ha?
1: Bu ayolla bir başta.
2: Yani bunu siz süpürüksün lan, süpür etsin lan o yedirganı.
0: Çikimizle yemedi koy adım yani tüet eylem bağ, alt eylem.
1: Kim kimle vardın lan arası anlayışla derim?
0: Öryet, Fatihül Hanım, Zühre Hanım, Esma Gülüm. Tüet eylem, andım biz işke eylem, alt eylem.
1: Buldu. Ula sizni ko'rib hayronlik qoldim ha. Ajab ko'nglimizga tek MSK deb o'yladim-u.
0: Ko'ritibdi ma
1: juba. Ha, bo'pti. Yakanda ma o'n odam Moral beshi Davlat bog' qozon topdi-da xoshol kayfiyat bilan radio anglab kevaz terishni boshlab ketdi qamsa. Vo, kevaz termiz deb. Juda ma'qul.
0: İlhamcan müşteri yollayıp da bizden radyo anlayıp düş görüş arzoyumuz bolsa işkanlarım düşünlerdi işlep kesenler demamma işlep kesenler düşünlerdi de bizim düşkürümüz düşlerimiz de işlep programlara çıkıp başında düşlen körümüz
1: iş kılıp İlhamcan'ın gibi düşengen bolsanız ben kulkum kesimici mi İlhamcan nim davat adı sizin davat siz sen fiyanın aldıdaki yollarda maşallah belki köp dostluş eğer çirmiş irmiş gitti
0: iş kılıp cevap kaytağım kandın cevap kaytağın yakışık o kandalı olsa Şola Baturcan uşur yollaptı men bir baxmagan endi yaqınraq yolun tavsiye etgan bolsanglar şunu uşur yollagan edim deydi. Ürümçidən Tekeske qoyulğan yaqın yolunu sorapdı.
1: Sizcə Ürümçidən Tekeske qoymaqçı olsanız qaraq. Aşı Ürümçidən Ürüm aşı Leyingan qorğas yoqursa taşılıb ağo şu arqılıq menə andın acıngdın. Jıngdın andı maqul jinayət çıxdıqdan yeng ağa yol var o. Şu yerdən aşağı mansızdan bolduq o. Doğru mu ya? Doğru dedin.
0: Doğru.
1: Aşta mansız en oğun o. Maytak uça taşı olun ki kanda oldu kalığını bilmeyemiz onu. Belki ma o bayram ezgildi avar ayı özgürdük ki o yol takılıp gülü çektim alığı yok rucu mu? İşte bak öyle Tavuz Can'dan Dabaza yolun işken maşallah sel köpke yerdik avuçurunu. Ormanları mı evet tuttu?
0: Ma o 12. oturunun aldığı karşı taraf yollar şunun da ravan diken uçurunu Adılcan evet tuttu. Cuma rahmet sizge. Evet keşke şu ürümçük var ben. İşkenler kuruk yap satmayı aldım bu çıkınlar dedim 6. bala. Evet.
1: Evet, çıkamayız. Öyle barasız. Tonfaz
0: can. Ben aşırı neyim kılmayım, bu mağam bozu çıkarttım ki demalmaya bu mağam bozu. Yurt git kalmayım, şu can bayan de.
1: Ben boğam bozum çıkamayım, vaktim yok.
0: Sünü Emre yolu, Coyan Elu, Kırap Mağan yolu işte maşallah bek köptü ya uçur ne, Boran taksi evet.
1: Çünkü bu bir vasıta anlatıyordum işe de bakım. Tonfaz can, Coğutun da diyorsun ki aldı Çombaza Kırap Mağan yolu işte maşallah lık ki de ya uçur ne. Hesen can evet. Şimali aylanma, Şerif'ten garipke tostu sel eğir akşam kançılık canım ha.
0: Şunu lan Tekeske basa uçurcan sizden yol en doğru daydı Niyaz efendim şimdi de. Cucan yolu manım şunday kör baksanlar buldum şimdi tosluup Turgan Gepamiye de deydi Bahar Şamili.
1: Kuşağda yol havri, kuşağ medeniyet yolları garipten şarkı ikinci oturunun ki oldu den Keyfaçı'nın ki oldukça avtomobillerine ait köp tosluş bağı deydi. Kuşağ taksiye.
0: Ben Maral Beşi'den Çin'i kış basılığan, basılığan dostumla diyen seherde iş kışıp gittim de. Ablıkat efendim şuna uçur yollaptı. Rahmet. Hey, ben... Mekte yoldu maşallah azırakça kızıl çırahtı deydi. Uçar doğru taksi Niyaz efendim.
1: Çıraylık gülkeci mi olmuş o?
0: Eroz yaman çıraylık gülken o.
1: Çıraylık evet, gülke.
0: Evet mekte yol düşün ben üçün teyirgan bu güllerini. Ne mi diyen çıraylık güller de. He 6. kilinin uylu sütteki şokulu. Mangalırgı çıbayken cümle mi? Laz demin teyiriptim değil mi?
1: Demis bak ya.
0: Ehil epikacı mı yoluşunuzdaki kolay aşılarını teyirip şünçelik bir oyunlarda he bina öylene
1: Siz ne kımam siz? He? Üzümde ançı mı işte hep bunda kımaydı kendi he? Altıncı kilim kımaydı onu.
0: Kımaydı
1: o? Yenikli kımaydı. Peyzivatı yolu çırı ben Peyzivat Naist'in Şaptuliye sıkıcı boğa yol belgi de he bu yol çırığı orantı vatkan maşına yolununki yerimin ilgilep duru itip de Meşgulat kımatkalla bakken şopur ustamla naid ihtiyat bile yol yürüşenlerine ümit kılmen yandaşmayla koğulaşmayla edip Kadırcan turdu. Uçur yollaptı.
0: Şuna oğla Obulcan deydi.
3: Müslü yüz küsü çatı babası alıp

0: Neydi?
1: Vapur pirəydəm
0: Ha,
1: bunun
0: opur
1: dedi.
0: pirey, mendim bir çıkısı
1: Rəhmət.
0: var deydu.
1: Rəhmət, rəhmət.
0: Rəhmət cuma.
1: Yaxşı.
0: Makul.
1: Makul. Sağlıklı yolu çürüyüm ağa. Çoğun beketin ki aldı dün. Cevutun da dünün aldığı için yolla koşuyorsun işte. Ravan kere gavçunum. Hem tümün taksiye ver.
0: Aksu'dun yolu kayveri. Lungtan hu bahçından aldı dün. Onsu okarap mangan yolun işte. Maşallah köp azraq dostluş ba. Digen uçurunda o yolu yangı bol bir evet.
1: Beşinci baştan. Beşinci baştan uçunun ki aldı ki yol koşuyorsun işte. Ravan kere gavçunum. Seher güzülü evet.
0: Yadıkar Hongyancı'dan davan terapke ayıca yolla ravan digen uçurunu kaldırıptı. Nuhuan Cavuttuğun daha düğünü olduğunu da bıza karap mağa yönüşte lık maşını bakıya değdi cuma.
1: Makul.
0: Anda kaysi yol ki ne bu? 14. otur mektepten ama Gülcü'nün yolu uçuyor ya Kardon Kızılçırak'tan 14. otur mektep ki boğan yolda hem de ma karmayı yat kuzu itip de yolga. Şuna ma yolda mangıl bulmaydı ki yani başka yolunu tanılamayın la ma Gülcü'deki dostlar deydi cuma.
1: Anda ma o muhterkem uçuyor yolu apta.
2: Hürmet, riyaset, balvarın belen tutulanı.
0: Ne yaksın mı?
2: 78 yaş babay Muhtar Bakın'ın otukta ben Ali ihtiram.
0: He.
2: Evet, sayın demde kıyağı, sayın için anlattım rahmet.
1: Muhtar ka buldu.
0: Ey rahmet rahmet.
1: Buldu Muhtar ka.
0: Radyo anlattım ben deydi.
1: Kutlu kutuyor onuz.
3: Özyettik yol kıvrı, ma yol bekçisi kesti ama Seyfi yana aldık yol kutu kesti.
1: Seyfi yana aldık yol bekçisi kutu kesti. Dep kutlu kutuyor yollaptı. Hey.
0: Ulcu taksi ablikim.
2: Salam prezidente sizden hocam ölçü bir ödeyim ben niye yolu ya? Niye o? Koşun ya şu Instagram'a. Ha ben hiç çıktım açtı da örgen gel. Birinden sırap yaydı hocam.
0: Neydi?
1: Birinden sırap yaydı. Birinden sırap yaydı dedi.
0: Vay o tamak aldığı kesil onun kıpırımı sanlar mı? Puraydı o burunga.
1: Ya şimdi hem pırıs bulmaydı. Çünkü çoğunu açtılar diken çıkıp pırıma de. Tamak alın. Tozu bulmaydı kan işte kıptıram da en bir boyda sen. Anda kız.
0: Aldığın app ye mındak.
1: Dedi.
0: Aldık nesne app ye me dedi kan hem de.
1: Dedi.
0: Dasan üstü.
1: Siz bizi demegen dedi onuzu purma demegen dedi onuzu siz.
0: Onda purma dep alaydı onda digin isim yok benim onda. Kıp purap yügünün mü isim de yok onda tamakla ne?
1: He makul siz yakışı bala. Kaşkar Köçet Han'ı yoldun mu şu tokuzak yolun işte maşallah bekçek. Bir hatarlıkke bek dikkat kıpmayınla dedi 618 makul. Hotende yolu çıkıyorum ama Şamal Vakdın ilçe konuşuyor ki çimen işte maşallah cek. Lakin toslup kalışı yok diye uçurun Nicat taksiye verdi. Tom Mehmet Can uçurun olsun. Yaşım siz. Buldu. Nur Mehmet Ubul.
4: Oy Macan Zimbo Kütler'de.
1: Ne buldu?
4: Lazım mı lazım mı? Yani bu kutsak. Kutsukta. Ele kırıp. Gelin kırıp Kütler'de. Bir kolu da.
1: Toksikilette?
4: Allah'ım Allah. Bacana çavuşunu satmaydı.
1: Toksikil dede bit gırım kuatı dedi yakına başı ayıka.
0: Onda şu toksikili dede gırım kuatkan da bu oyunu attı ben de hemen. O gırım diyen işki kolu ile kılgan diyeyim tuğsa.
1: Şu. O kız ol çıralı kolum da tekim sertleşip gitemem de bu.
0: O toksikili dede minip durup mesela bir kolu da kandak mesela paket göz aldım kendim.
1: Oldu bile kür iş gerek o mesela.
0: Mesela maşinayı dep durup hem de kızıl çırakla toktuğa vakti beyaz aşına gırım kolu diken hem de bir kısım kızla çö.
1: Eynek
0: gitti de o. Onu ya doğru demeyimiz. O eynek karap durup ondan kıldığın neyse o kaşına kaşka közünü közgü sızmız kandak. Onda bir hatarlık paket dikkat kımay onda mangın doğru emez onu. Aytım biraz siz diken de canına çavuşadı satmışsa ya. Adem dikenden bir dalı cene oğladığın tuğsa.
1: Abdülümke.
5: Yüz yakını tut, ocudu yol kayarı. Bayan memlu yol yiyiz. Beysiz tatav yol yıkılsın. Bağ çoğun yol yıkılsın. Karep mağdur yolla arkadaş kettin. Her işin söylemem.
1: Ne oldu?
0: Yağış materyalar bazarından oldu. Hınay yolu kaygıldığın kızıl çıraktı. Maşallah köpteydi. Boran taksiyle uçuyor yiyiz mi? Şu maşında
1: bayram
0: oradaydı şu.
1: Ma anlatımız değil. Bayram mezgildeki uzun yolluk taş yolunun ekeliş doğrusudaki uhturuşu da vakitini hesaplaş vakitte bundan depto. Yip kaletki hak elindiğin taş yollarda Abdumabullah'ın çıkış eğizideki hak elindiğin taş yolundan ayrılgan vakti ölçem kılındı. Uç kaletki hak elindiğin taş yollarda Abdumabullah'ın hak eliş ponkiti dedik ki hak elindiğin taş yolundan ötke vakti ölçem kılındı. Bunu kanda düşünmez. Depto. Yap lan ben düşüncelerim
0: siz. Siz bak ustuğu düşünce verişken.
1: Bu çok karanlık şu çıkıdığa vaktinizde. Çıkıdığa vaktinizde. Ay pul töleydiğin vakitte, aş pul tölemeydiğin vakti doğru kese, tölemeysiz. Pul töleydiğin vakti doğru kese, tölemeysiz diken gap. Mışak desek, bu la bu en adli çöndürüş sunmuş şu. Mesela ürümçüden

0: Ayrılgan vaqtda da çıkıp lan pul tölemeyimiz go. Ya kolumuzga kartı verdi hem bugünden başlap kolumuzga kağız verdi hem de. Bir tal kağız şu, kirge
1: He.
0: vaqtını. Aşını verdi o. Aşını tutup, menip mesela, o şu gülcü taraf karap menip. Ay pul tölemeyi ya değil mesela. Pul tölemeyi ya töz saatte bakan bozsanız aşı. Şu töz saatte, kes saat aşı 12 bu bakan bozsa, 12'den kim bozsa. Tölemeysiz. Onun burun kep kakan bozsanız tölemeysiz. Mındak. Müştak ki bildiniz mi?
1: Talvan Beylo şiyunu aldı yollar avan degen uçurunu Mosa şok evet tuttu cuma. Tazı kallığınızın ötmüzgen sorusunuz buldu bilem gen yala uqasa. Kırgın bir sefer ki çıktı hoşmam da.
0: Ma uç kalettik ki, yep kalettik ki degen gəp düşünüslər o. Uç digen uç digen gəp, yep digen yep digen gəp. Mesela yokur sayıp taş yollağın nurgulla dikkat kımıgan buluşu mümkün. Asa sen köpünç yıllar yep kalettik ki taş yollu oldu amlaq. Ma yolunu yasap bulup, a sırtını, ma can can canavarla kırket misin de Rişat gibi lan tora bu ne? Adak açtak ko? Hoşkan mı ötemeydi bu adak? Açtak yep kalet ki. Hani bazı bir yol bilekleri var ya kaldığında mesela Godavladın bağ o yolla. Godavladın bağım da uç kalet

0: 100 söyletecekliyse, man depoya ile çıkıp.
1: Hmm.
0: Bezeller 80 dep aşağıdım asla mı yavaldı kendisine?
1: Rasa. Şunu lan Mehmet Dimin Kadir Efendi mi uçur yollaptı ha? Tiyeliyonla hayırlık bu zaman. Tamakını puraş, puraş, puraş. Furmasık doğruluk talaş tartış kılayım hemen la. Tamakını puruş bombaydı o çoğunla aşında deydiğen tamakını puruş bomba. Ben tek emdi. Emdi 66 yaş kırdım. Mem şu çoğunladan anlığında dep koyay dedim.
0: Şu. Sık
1: aşında deydi dedim.
0: Mem emdi 40 yaş kırdım.
1: Ma Seyfiyan'ın aldı tolukla işten çüştüğü deydi Nur Ustam. Ben kudunlu koş yolun üstü yollar avan deydi tu ortak seyir olacağın. Üçtürpan var ben de tiyarlık vatı. Ben Ürümcü'den korul yakın boğandı iken basanla buldu. Verin la, tab Ahmetcan.
0: Sizden iki idardın çombazan karapmanga yolun işten maşallah bekliyor yaptık. Uçurun yadıkara vatıptı. Yadıkara akma.
1: Makul buldu rahmet.
0: Andı yine.
1: Hazır ma sayıldık itibarmayız. Keyfan da şöyle ki ciddi mangan. Kays yolu çok gitti hem de ma sayıldı bilen kanda. Keyfan da şunu aldı kesen bula deydi.
0: Ben bolsam o üç taş görgüden çıkıp gelime keyfan da şunu aldı.
1: Üç taş görgüden?
0: Vakı görgüden çıkmayım.
1: Sayma çan tarafıyla aynı mı?
0: Aşı on. Aşı on ey.
1: İşte bak yolu da bazı taraf karap mangan yolun işte maşallah yaman köpke ama almasına uçuyor ya cuma. Şunu olan karşı yolun işte ben maşını köpke aşkılıp işte bak yolu her işkili yolun işte yaptım o bulan sel köpke hazır. Hına garbi yolu maşallah kepteydi boran taksiyle uçuyor ya.
0: Ben deli uçuyor olsun.
2: Beymir balla doktor kansın etrafı tosup kerken cuma uçuyor
0: ya. Beymir balla doktor kansın etrafı tosup kerken. Hına garbi yollarda maşallah bek köpke diye uçuyordun boran taksiye verip to. Mangayı verse bulduğun gep aran turduken bakalık mağımız dep undak adem. Neymiş kıldı o maşını? Hayır, oy hayır, kondak yap bu. Pul tölmeyi mağmayız, pul tölmeyi aldığı vakti pul tölmeyi. Yok siz, kızık mı siz mi? Şunda mı ya?
1: Oy hem biz muşuvağın saklağı atkalla bekçek cümle haber, onda diginin hazırlamış yetkin. Haksız boğan vakitte. Mesela digen bir birip gelseniz de, falan pulunu kajdaysanız, onu ayak birip, bir iki akşam yatak diyorsanız ya, ançımın kajdaysanız, boğazsanız,
0: uncak pul
1: diyeceksiniz emez mi?
0: Kızık mı?
1: Hem de pulunu ticeydi, ay yedi mi? Yok, ben pul kajdayım, devam mı? Teceydi lan ya da tecesek bu hata yerimi yok ya sizden hepinizin biz tazı doğru düşünemedik mi?
0: Bana iyi vermem de aldık yani karmaydı. Bunu da demek çıkan hem de.
1: Anı sakla pul tamaydı demek ki mi?
0: Oy pul diken tatlıyak. Bunu da demem. Şunda mı ya?
1: Şu hajlaydıgan
0: 500
1: koy var, 5 koy var deydiğen yapmak o.
0: Keşke işleydi o kadar. İşte pul bulundu ki mas buldu o.
1: Söylemez mi o? Mem. Altın kümüş yolu bilen tedbir yolu kesirken kızıl çırak dolu kıştın işte 10 minut oldu. Mağmay tuğulay ma bir çırakta daydı cuma ama Feridon'dan uçuyor ya.
0: Mem deli uçuyor onsun.
2: Beynler balla tutarkansın etrafı koşuk parçaya mı çerçan yolu beynler. Ama çerçan yolu değil mi? Şu tosaçma.
0: Oldu Tayka.
2: Uçurcan Röşen gibi akvalanla yaşma. Yaksın. Yol içeri taş görek mahalli silki yollar havan.
0: Olcudun he.
2: Uçurcan hem de kırıktırdınız mı?
0: He.
2: Hatırlı
0: Ali'yle bağımlı dedi sen. Dedi kandı. Dedi kandı Ali'yle de bir yada.
1: Ya sizin hep sözlerinizde karab mı da çok.
0: Ben kandak yap kıldık hemen ben.
1: Ya pişkan balık ya bu yalık adam da. Çok süpet ki kandı ki bu hili cihan köygen iş köygen. Bir 50 yıllar yaşayan adam da gepler kıldı bu balık oyla kanka okşaydı.
0: Onda dedi aşık
1: yok kalsa. Oyla kaptı.
0: Sizin 78 kredi disi buldu. Sizin onu diken gepler
1: olmalı. Yakay minin mi bazı şunda sadı geplerim var. Onda disi mi?
0: Kıyırgan da çimin çimin daha geplerini koydu.
1: Koyayım da koyayım da.
0: Şu. Salamca.
2: Bazen para bu da bir çayga işlerden payını koysun, ürün koş gerek adam diken. Meyve versek bulur. Payını koysak mı bulur da.
0: Şu.
2: Hem ben ayet katılıyı vergi bulmayız da bazen bizde amca harap kurup. Bazen işte kapı olsun lan. Bizim payını koysak.
0: Şu şu şu.
1: Salamcan şunda kızık kaptan birini kıptık ama aeroplan koltasanla tosulmaydı dep şunda depti o.
0: He bopte. Bunda kaptan bek demem siz bu. Aşta fonut gek koydugan adamlar var ki çoğu siz maşlarının birisi kendisi.
1: Salamcan mı?
0: Ya o kızık kaptan iş yakışı yaşam dur bu. Ben maşını gibi koysak aeroplan divan sal tosulmaysa ve tosul. Bak kızık emez o.
1: Korulluğa aşına demek çok şey mi? Aeroplanı bir anla demek çok şey. Ya öz aeroplanı paramdı o ya salamcan he?
0: Aşnak. Adılcan, uşurcan mı? Uşurcan. Uşurcan kızar.
1: Uşurcan, Turpan'ı verip ziyaret kapında oyunup gelmeyimiz mi? Dep, lauta uçuru yollaptı.
0: Ben verip oldum Turpan'ı kandı.
1: Gildi bırak ettim, bırak şık ettim, bası bulayım da Turpan'a.
0: Ürümçü şu, Ürümçü'den karşıya ben kaç günü 160 bir yuen döldüm cuma. Dep, şu oğlum uçuru yollaptı.
1: Şunu olan ma Ekber 214 uçurumuz tapşırıp aldık. Cuma, naştık kaşanlığa hatime hazır. Ben burundan şunu da anlayıp, hazırım şunu da anlayıp.

0: Bunun din kimi şunda anlayma deyip özünün işbasını bildiripti.
1: Mazur sen dondun uçur bir batmemen ducu da şu yolu katnaş nahiyeti bekçek dep Yusufcan Kadır şiirdeki.
0: Çünkü arka ötesi yollar havan degen uçuruna şakırcan evet tuttu. İttifak yolları Talsıcan'a manga kızıl çırak da bazanın aldıdaki kızıl çırakça koyuş yolun işte maşallah köp tosluş bağ degen uçuruna nur ustam evet tuttu cuma.
1: Gülmire Hanım uçur yollaptı şundak mı rahat güllerken de bugün hem de azırak.
0: Günüptü de.
1: Pensiyeye çıkanlıktan ki üçüncü günü mü törtüncü günü. Bugün azırak hem de keyfiyat cahaya çıkıyor okşaydı.
0: Tört beşinci günü
1: o kızım ne bu yıl Ali Mektep'ki yolu saldım karanla. Dadısı hizmet de Irak yerde. Hizmet kıvatı da.
0: Asas katlamda hizmet.
1: Asas katlamda hizmet kıvatı da. Yalğız öyde em de koptum. Ne mi diye rahat de.
0: Şu da rahat güller kildikken de.
1: Onun için bunun sırtlağı çıkıp ben de. Ne dedim sizge ab meyaldik ay Allah'a ulan tonuşun. De.
0: Nurgun
1: o öydüğünde oturuyoruz. Bombay'da bu yüzey koz.
0: Nurgun ailelerde çoğuluk hanım kızların en rahat vakti kayısken de sana soruşurcan. Balların Ali Mektep'i manguzup olgan işte 4-5 yıl vakti şunun da rahat vakti gel. Nurgunlar işte deydi.
1: O mikrofon karıp yakına var.
0: He.
1: He hem deme.
0: Aşı aşı ne deydi?
1: Kanda deydi.
0: Aşı balların Ali Mektep'ki manguzup olgan 4-5 yıl vakti hanım kızlarının en rahat vakti gel.
1: Hoştak demde?
0: Aşı ne deydi? Şimdi sen namaz zühre etimde zorap yakınla.
1: Oy apıla şu balların üzük bisim kılıp başta kıldıken de he?
0: Bunda düşünseniz mi bombaydı ama balların üzüge bek bisim kıp gitmeydi
1: o. Peki
0: uçtaydı de balların mesela okutup on neç yıl Ali Mektep'e manguzup boğandı iken bir 4-5 yıl ayı bir okup boğuş boğa ağırlıkta uf deyip bunda çö.
1: Balların
0: mazırak bir özünün müstakil bir turmuş başlangan boğandı iken sırak bir uf deyip kalı dikem de.
1: Meyli. Bopta hepsim daha sonra uftep, 4 yıl uftep etsen onu onun için kayıtıp gelip hizmetin ki onun toyda kımsan olmayı. Toy kandı ki bayan da başladı daha dedi.
0: Aşında o kitledi.
1: Ne örülük o kesen şuna ola ek kaçta koyultursa.
0: Ne örse kara atka
1: da. Ekek balağını diyemey aşağıda. Ooo.
0: Bizim beşimizin ötkendek bir gerek ettik.
1: Aşta oldu ki.
0: Çağım köygen diye kıvattınız bizim etrafımız. Köygen de özümüzün beşik kaygen çağı diyen kan daha oldu. Çağınçı oturuyor ya canop şimal yolun işte Hınşın Cavcı Kovu'da maşallah bir kadar göp diye uçurunu şireli evet tuttu cümüm.
1: Aksu'da yol haberi ama mağarıp yolları koşuyorsun işte yollar avan ki diye uçurunu Aksu uçurucu enver. Evet
0: tuttu. Gülnigar ben idaram ki hep olayla deyip kaldım bayıma. Gavusu da silah uçur yolu yamadım karanla ben ışkımandım deyip uçurulan yol yaptı kent tok.
1: He Gülnigar
0: şuna ola işi oranınızı bir boğan bulsanız keşke çiştirmezseniz demalı sıyakacaksınız mı? Ama madem aramazsa biz aşpazla işleyiveririz mi? Aşpaz degen ki o bayram yokken dep makay sercan. Şunu dep dem. Kosak bayramdı dep o aşmağan bolsa meyli he? Kosak uşak açıp oturduğun tos bayramdı mı açıdı? Başka vakti mi açıdı?
1: Ma asmara diye anlatıyoruz ya bu minik şu. Tuğlan günü de mübarek olsun dep yollu man.
0: Kilişken
1: sırayla. Minik tuğlan günü memez.
0: Uşurcandan tuğlan günü.
1: Ma o tuğlan günü memez. 12.
0: ayda.
1: 12. ayda minik he.
0: Tazı karkışta.
1: Sizden kaçıncı ayda?
0: Benim 8. ayda.
1: Heee.
0: Şimdi ondan molu soluk yüz besledi.
1: Oldu ya.
0: Dabazanın aldığı koş yolun işte yollar havan neydi yadıkarına uçuruyor cuma hazır he?
1: Taz kavu pişirdiğe vakitler mi? Kavu pişirdiğe vakitler.
0: Ya kavudun başka kokun, tavuz, üzüm hem nez pişirdin. Siz neymiş kavunun hıyal kılsınız?
1: Kavunun hıyal
0: kılsınız. Kavu anca yakışık övmeyken hıyal kılmaya kavunu.
1: Dolga vakti. Kavup işte daha vaktiler dolu kaptı kendisiz babamsa.
0: Sıvaş kar yakkan, şivirgan buludugan taze şunda bir vakitte. Sormayacağız mı şunda soğuk bir kıl şunda şivirgan çıkan ki.
1: Ekiştek bir kıl he ekiştek. Ekiştek değil mi?
0: Ekiştek mi? Ekiştek şunda soğuk şivirgan bulam da şunda bir kıl. Kayırdan soğuk.
1: Evet işte bulmam da.
0: Vakitte. Sizin hem de ekiştek beğen baharınız. Onu mu hem de hep örmetlisek buldu ya bop de. Ama hem göz karşısında örmetliyimiz de.
1: Tüşü boğan da bu kuyu değilsiniz o da.
0: Kettiği bakmaydıgan.
1: Ben mi? Bakmaydıgan deyim. Ne arasını bakmaydı demek ki ben yine.
0: Ne arası bakmam sızıldı dedi ama
1: öyle inat. Dedim ki kudula demiş ki kudula bakmam da onu ya. Kudula bak son.
0: Sızıldan kuduğu ademlerim o sel tesmini moşurcan he.
1: İşkılıp.
0: Şinçan elli koşuyorsun işte yollar hemen neydi korulduğun ayım gül.
1: Reşide uçurumuz.
2: Birinci tuttu, birinci tuttu ve yaptım size. Kimdeydi bu? Balların daha çok mandır vesti rahat olup kaldı be.
1: Aa, başkala. Açta deydi o.
0: Başkala aç ne deydi o? Şunda rahat olup kaldık. Uf, tep bende devatı o.

0: Siz kanda rahat umdunuz bence.
1: Rahat bulamayatam ses.
2: Siyasetçiler yakışık ama kaçkadı yol kayrı ama Kerem Dan'ı aldık yollar alan ki.
1: Makul
0: vay ma salam can çakçak kımap tükecim şunda estayil geyek tüke biz çakçak kakak şeyde yaptık. Benim demekçi bunu ma aeroplanga ya ki poizga oturup bir işin oyuz şüphaksı buldu. Bazı vakitte mi şu maşinaydı ise tıkı ma maşinaydı gendin. Aeroplan ya poizin talı sana cık vakti cihaleysle. Ama may pulun ticaleysle. Kıl rahat olu diken de ma salam can şunda estayil yol küsesi biz çakçak aylandırıyor tiptimizi biz.
1: Korluğu ma?
0: He?
1: Korluğu bulmaydı o.
0: Ya korluğa maşine... ve ya ki omuz başka maşine bir sayıya korulur gıcı.
1: Ya başka yok yap kas oyluk bası. Korluk olsa, optimabillik olsa çok kolaylık. Özünün optimabillik olsa maşineyi de bakın yakış korluk.
0: Doğru, korla turpa mayatraplağım da özünün maşını subas heydep verip maşını bilen aylansa onun yerine özü içi başkıcı
1: aerodromu kolay berip, gelir ba. Aerodromu verip aerodromun kege vakitini yanda aeroplanı saklayıp bir saat burun berin berimizin aşı vakitini hesaplayıp gelseniz lan korluk verip olga vakit çıktı o kuran. Mence aştakan. Siz için maçtak var değil mi?
0: Ya maypuli ayet kaşlan hesapla atam dikin değil mi o salamca?
1: Oy taksiydi basınız 50 kog bar siz 50 kog kilisiyiz kıran 100 kog ettim ha? He. Onda aeroplan biletini alırsız. Onda korlu vakandı ki yeni taksiye kolturasız. Bardağa yege.
0: Ha şu aşına onu dur aslikin.
1: Ya o sayıya doğruluğun var
0: mı? Kendi gümüdü gen kılım onda aşkı ya ya ya.
1: O aşını hesaplayıp gelsiniz. Maşın obdan tokta.
0: Şunun ola yöcünge yolu şerik taraf, garip taraf karab manganda yol belki tosulup gitti dedi ya uçuruna Bostangül'e verdi. Cuma rahmet sizge. O Şurcan, minin mun, çoğun oğlum.
1: Çoğun oğlunuz.
0: 85. yılı, ikinci ayının onu tuğulgan, siz bilen tenmu deydi Bulbul Goya hanım.
1: 85. yılı?
0: He, 85'nin ikinci ayda olsa.
1: Ötsel çoğunke bendin. He? 10 aylık çoğunke. Gözünge yolu ama o künpet çıkarıp manga yol belki tosulup gitip de o dedi Bostangül hanım.
0: Korluğa poyuz mu kıl kolay mı dedi Mr.
1: Kolay pek kolaylık. Poyuz, poyuz kolaylık.
0: Poyuz kaç saat var korluğa?
1: 3 saatte.
0: 3 saatte.
1: 3 yarım saatte.
0: Donça ba?
1: Ya donça yok. Tıkı ayıbam da. Ha.
0: Yen poyuz stansının ninka üçü tarap karap manga yolun iş yolları avan dedi Ahmetcan Radyo'nun uçuyor hiç mi?
1: Ma yeşeğenin ki aldı. Cenab'ın şimalgı manga yolun işte belki maşallah kömüdüm. Maşallah bek köptü o.
0: Aman Gül hanım o mahke. Sizle kudup kazak mı? Bol da ne önme? Üzen bakım he? Depti. Şunu ula hatalıkımda tonudum. Vay me kızıkçılık kılmen dep. Dep koygan. Men onda demekçe emez.
1: Çakçak kıpaydık. Bu da
0: çakçak kıp koygan. Pulunu ticeyli dep ma o.
1: Çakçak kıpaydık. Hayır
0: bu şunda dep gitip de. Men onda tıllım anla. Onda dep koygan dep.
1: Ne tıldı hayrola siz ne?
0: Pulunu ticeydiğen yerde ticeş gerek. Vay o dep ma da emin misajına gakıldık o hayırga.
1: Hayır Roşan Gül.
0: He.
1: Biz ama abdumabıl kulubu faaliyetimiz ne? Namı kulaktan kulak. Ben gep kutum he. Abdumabıl kulubu faaliyetimizde namı kulaktan kulak yetken pulunuzda tecaydıgan Molli Yigir'in abdoları katlaşkan. Abdumabıl kulubu faaliyetimizde geçiyor Molli Yigir'in.
0: Ne bilme?
1: Ya ma o abdumabılını asırtıp mansun ma almışla.
0: Neresi?
1: Bir ekmeği açtım burunca bir teşhirtü yap maçtan alanı.
0: Şu an hem de bugün...
1: Ay Molli Yigir'in havasını teşhirip koydu.
0: Asırtı yutup mansunla yakıştı esli he.
1: Bir teşhirtü yutup alacağım ha.
0: Teşhirtü çoğun küçük bana bir... Kaşıllarını teşhir edip, şuna olan şu.
1: Neymiş neyim oldu ya, ona bir teşhir edip, klasla. Andın yeni programımızın kim şu, İsiltemizde şöyle şifaliyetimizde Ahmer Vahit Ulları, Ahmer Vahit Yağ, Ahmer Vahit Gürüş, Ahmer Vahit Açısı olmuş, Ahmer Vahit'nin ki mesulatlarını, neyim kıkan. Ahmer Vahit'nin ki mesulatlarını işletip, tamaklarını bek okuştup etedigen, mihmallarım aşkansı.
0: Doğru, doğru.
1: Katlaşkan, basanlar şu, bayram külleriymiş, ürümcü gelgen mihmallarını başı sanlar buldu. Aşu full event'inka yenidik ya mihmallarımga. He. Andımış dost braderle bir öydükle. Şuna mı verip yığılı? Paranlış. Monuşup gelsenler buludu.
0: Buldu.
1: Mihmallarımı verip.
0: Onun ondan başka mihmallarım aşkansa. Kaşkaya gibi alsanlar mı? Kaşkaya da var. Kırsanlar bulduk ya. Oyun. Mesela çüşük tamak ölgülüp kırıp kalsanlar mı? Kaşkaya da ki mihmallarım aşkansa. A senet numaraları uğrunda bir yerdik en cuma. Ya da bir 2-3 saat tek aşında. Çıraylı peyz. Senet numaralarını uğrunda bir yerdik en meydanda. Anandaki yekeng birip kalsanlar, yekendik mihmalları maşkansı kırsanlar buludu.
1: Buldu acık.
0: Andama şişen terapike anlık uçurumuz olup kalsa, şişendik mihmalları maşkansı kırıpmışu. Tokur miyellerini içip kalsanlar buldu.
1: Kalsanlar buldu.
0: Degendek. Onun başka bizden programımızda, yani bir urun, Şiyu Dodoşa adlı sana udulgu caylaşkan. Şiyu Dodoşa hem de tünü gün keşti bir yuvası görüşü kalıp geldik o yada.
1: Geldi onu
0: ya. Şiyu Dodoşa'da sen misin?

0: Qalıb amı kimdə qamaqla tamaq durulur bək çıxkən cümə.
1: Nimdin bak yana?
0: Lazdi bakən, bilıq bakən, şavey bakən, nengav bakən, hər xil içimlikləri bakən. Onda xoq oxub yigil olur ikən kəyində, şu yap oğandı ikən. Çünki məsələn bilıqlarını, şalarını yap oğandı ikən, andan kəyində yani xoq o yisənlə buldu ikən onunla.
1: Buldu ikən o.
0: Yəni uşaq çüşək hər xil yaydıqan, valla yiyişini yaxşı gördüqan, toxu, kiçik-kiçik toxu göçləri deyəndə ki, nurğun yaxşı yaydıqan uşaq çüşək nəsirin bəkçi yeniliyə olurum, hər xil yeniliyə qəhvədən tatıb. Məsələn, bakə. Şu an de bir yap kesenler bulu dike ayrım boşanlar bak ya mesela bir aylık işler var mız tolgan gün ötküzmez dediğin işler bulsun çu. Bana kolay yerler bak ya cuma. Şimdi bunları da koyayım. Andan ma 10. ay bayramda pahal yedi bak ya mesela. Yigen tamıklar 150 yuan ge toysıla 40 yuan itibar kıldı ki. 40 yuan'dan 20 yuan'ı şu kıtımda 20 yuan'ı yani kiler kıtım şu. Cenlik bir gecigen tamaklar puldun çu.
1: Şuna
0: pahal yedir bak ya 10. ay bayramda.
1: O yaxşı gəlir.
0: Həm şunda. Şu an da muşuladı paydalıb qılınlar. Ma bayramda kildigan dostlar alıb qalsanlar, ürümçi kəp qalsanlar, şeydo do şağ birinlar, mehmanlarım qı birinlar. Andan fəsil içimliginin, fəsil şirkətinin fəsil ram içimligini içinlar içib olğandakı ağızdakı glikodnu savma qılışını unutub qalmalar, hə?
1: Qatım qapa çıxdı, nəq pul çıxdı, telefon çıxdı, andan Bəhram çıxdı, oy, Bəhramdan kim müsabiqəsini gördüm o qapa çıxdı.
0: Bəhram çıxdı deyib qoymaq, nə içdi Bəhram çıxamda. Dabazanın aldı da maşınla köp tuzlu şok deydi ma Esma Gülüm. Rahmet siz geldi mi Esma Gülüm? Esma Gülüm bat önü gün aş şahı gendi.
1: Aşağı da.
0: Geldi.
1: Cıkıydı mı?
0: Yok iyiydi. Yomdan okşaydı ki de bula bir şey kıtımdan bir boğan kent eki.
1: Bir boğdu ki ma ne çıkıttın
0: mı? Bir boğdu ki. Örgüt gülüm bir boğdu.
1: Böyle. Dost demeydi ki ne biz Bağdık tep? Bak adam Bağdık tep demeydi ki ne?
0: O hem yiyen işgallerini onda bek tep gitmeye de çoğunlar mesela terbiye kalkışaydı tamahını fırmaya digendik çünkü yiyen işgen bağın köygen anlıkanlarını ya yakalık bek oynap büyügellerini demeye de.
1: Onda olsa ama o Resul Efendimizin ki bir yürek sözdür var ki.
0: Anlayılayım.
1: Her şekilde yazıp evet tuttu. Ben bu şimdi bir oku bakan basam. Sizler bir anla bakan basanlar.
0: Anlayılayım.
1: Bu çok Gavsoğu çıkış doğruluk. Ben bir azıraf sözle. Bu çoğun maşınaydı edilen şoförler bulup mu bekere kalkışıp getirirken. Tehe bu küçük maşınaydı edilen şoförler nurgulları hizmet sebebi bilen bir tarafki meyanışka vakti yok. Şundakla bu şu bayram münasibeti bilen demal aldık aldığımız için devlet bayram münasibeti bilen demal aldık aldığımız için çıkıp kaldık Allah'ıma o nurgun. Şundakla haksız kıldı deyip çıkıp kaldık Allah'ıma o nurgun. Nurgun. Şuna bu şu çoğu maşını edildiğin şoförle boşarak kalkışan bozsanla. Hiç kim kalkışmadan tek. Gavsu gönlünü haksız kılıp beğenmişse Gavsu gönlünün ki nimiligini bilmeydi o deyip üzenlaca çoğun sözlep getirdikken sizler. Hizmet ihtiyacı şunda hop kalırdı. Sizlerin ama hizmet uyumluyum. Siz yok olan işlerle kalkışıp gitmişsiniz o Rusla Efendi. Emezli bir işlerle. Hata kalkışıp koydunuz mu?
0: Ya bir eşitim anıqaraq düşünüp aldı mı? Çok hata düşünüp kaldı mı? Hem de bazı da emimiz özümüzden biliş düşen kişi boyu çıkaya kılmız. Aş bir ay yani bir bundan düşünüp
1: kalmış. Yükaptıma bul şopırlar asa sende gidekmiş. Küçük aylaptıma bulur da nemi kalkışaydı o desiniz. Hem de aç arlığımızda kısılıp kırvanmakan bosa. Biz turumuzlap turumuzlap tohtap olamayı gitkenmez. Bula küçük aylaptıma bulur dek oyluvamışsın. Ha bizden o maşınımız ne? Dep bunda oylaydı karan. Biz kumlu koysup da turumuzu sap tutmaydı, kendin verip içki maşından arsa kısılıp kalsa çatak çıkıdı o dep, mandak oylaydı o. Mandak oylamaydı o. Demir işlemi anlay yolu çıkıp aksıl dep, uyuk maşınlarının yolu mutlu o, hemimiz mandak yolu o. Manda. Şundan mı ya?
0: Neyim dişatımız hazırmış tapta?
1: Ben, siz okumadınız mı?
0: Yok.
1: Hem misin şu oylu maşınları pekat çıkıp bakmakanmış tak oylu maşınları hem tak bayramlar dikenden ayaksız dep koysa hem misin? Hem misin şu yokur söyledi taş yolu çıkıp aldı ki de başta kalkışıp gidiyordu ki yük yaptığıma bulur şoförleri de bunda depto hem de şuna mı ya
0: her şey
1: onda emez hem de onda ula onda herkes onda oylamaydı ula ula şu anda oylaydı
0: şimdi olan Guanghui görürken herhalde buldu deydim salam can deydi bu kadın biz özümüz maçına edip Çıngdoğu'u bağmakçı iduk deydi
1: Çıngdoğu'a?
0: Evet tükünde Maşın edip bağmak çıktığında Çıngdoğu'a. Şunun olamında aeroplan belti kırsak aeroplan belti şunda ezen kent tuk. Maşın evlen bağ boğan pekınımı da siliştirip baksak anti perkinen meydik. Şunun olam biz aeroplan bilen minişin talluduk deydi.
1: Мақұл.

0: O ayroplan talısanlar mı talaysınlar? Ya tükün talı mı sanlar mı talaysınlar da çandoğu basanlar.
1: Çandoğu neyin bilen vardı kent kaçta?
0: Maşinayı da yapamak için kent yok.
1: O asıl sen çandoğu bir vat kalıcı ama Örümcü'den, Şincan'den. Ayroplanlık bir vat oldu ya poyuzluk. Siz onu aşınağın misal kılıp ya poyuzda ya ayırtlan bir yerin var degen bittiniz.
0: Biz ay korunluğun gibi kıvatkan. Korunlu sancı turpallarını anca.
1: Aşının gibi kıvatkan da.
0: O salamcan o taraflarını körüp oldu ya bırak or. Vakti olsun iki günlük bir günlük demeli çözüm sayı atkıldığın balda tuz bu. Bu da çandoğduk sayı atınla köngüllük bozsun.
1: Kandak pul tepat sile. Kandak pul tepat.
0: Hizmet kıvatkan.
1: Biz mi hizmet kıvatımız bulmuşuz?
0: Aşına tan kalıyor.
1: Turpan vakti her gün tepatımız kurdu.
0: Korlam. Bir birip gelsek de o bireyi yedim de ne kılmız, köşeyimiz sonu.
1: Şu, badım ku ötkende de.
0: Bir de masanla Şanghay, bir de masanla Şincin, bir de masanla Çöndü. Sap ayrı kılam bile mi yapıp silahımı.
1: Sırtlağa çıkıp bire bak tamak yap koysak. Oy, ötke ay bad çıktık ku sırtı bir ketim tamak yedik ku de. Ondan devasak.
0: O sır tamak yiyişinim aydı bir, iki aydı bir gittim, bana uğurlaştırıp kovatkan değil mi biz?
1: Bu çoğunluğu da büyüseymiş tak.
0: Şu an pul ticayel de demasak asasen yurt kayıtımız. Çoğunluğun iyi nıkçı, hani çünkü tamakımız uzun.
1: Muş salam mı var o adam? Fakat koşal yaşıklı koymaydıkan bir nemi cümle müşü.
0: Ya onun üstlükçü bu oyalım ten okşaş demal alaydıken karan. Müşü ya tükün işkisi okşaş demal alaydıken. Şu an abalsın ilip bulum şundak sayahatlayı çıkıp. Aşı kızınım şundan amdan terbiyeli atıdı degen bilen. Açığınız kılığa gelir, çıkçı mı babalın ki?
1: Demen alın gibi. Oğan koy görük, herhalde buldu diyor, veli kuruluş. Bu be köngüllük tunuşamazken bu. Şunda köngülsüz tunuşken bu.
0: Orlaşma ilçü he babalın.
1: Adem azaplaydıgan açtak bir tunuştur var koy.
0: Bir sımkılıdıgan çı adem ki.
1: Pulun cıktıp gitip, maşının ölçüsünü bilip. O ne ne aldaşta sayı atıp yürüp. Adem seliştir bilip onu yüzünü.
0: Şemez mi?
1: Ondan ay demişsiniz.
0: Bu işimizin farklanmaydı da azraq bir çoğusun bir nöri.
1: Azraq ay demişsiniz da öydikiler mi seliştirip koydu teki.
0: Onun üstü oxşaş xizmet qılmaz bumsa.
1: Şu.
0: Qaram şu. Yetki şujasını mı ilip okumam da o kızınız okumam da onda çıq demasan la.
1: Da körümüz qo salamca kiyin.
0: Yetkin adam jıxu kitdi de yoşurdu. Çoğunluqca saya turulurdu. Sizler maçtan vaxtını talılamak sizler bu da bir oynak ilinle. Ondan deysek gelmeydi bu bir yerleri.
1: Demeyelim de
0: aldırıp. Şaman koyulup sayı atkılın değil ama emez.
1: Şaman'a? Hani bu ben bir fikirtin bir yerine gittik.
0: Şaman'a mı?
1: Ben şu Şaman kıl bir bakar. Xotan şehrindeki bağcı yolları yollar avandı yavuşturun ablet Xotan taksiye verip de.
0: Ben Şam'ın bir bakmadım. Xine garip yolu şerikten garip yollar avandı yavuşturun ama Şireli'ye verip de cümle rahmetsizge. Benim ismim ne? Salam Sayat Lisan'la optiken. Aşına Lisan'la onun dikin toğır oldu. Sayat şirketi de işleydik ama salam efendim. Şuna.
1: Salam Sayat.
0: Ya o yani bir salamca ayrım cümle. Çanlı okubardığın ayrım. Salam Sayat yani ayrım cümle.
1: Hey, biz kevesde geç anlavatımız. Nimi çamın deydi o.
0: Şimal tarafı çıkmak için dedim kışlık çak ne? Sep çıksan bula mı uçurcan? Ya ki yazlık çak bulan çıksan bulayı birem de. Ma abdurayım canını sorup da çakın almasın.
1: Hayallerle mansız. Şimal tarafın ki.
0: Şimal tarafı ısımış, gulcu, oltay, çöçek taraflarla mansız
1: mı? Almıştır mısınız mı bula?
0: Bugün dekhalla bazırında saat ne çıkış açıldıydı Ali Gı. Siz kaç dekhalla bazırında vatsız? Bugün çarşamba. Ay şu çıkıdık dekhalla bazır bacım et. Degenin keşkçilik dekhalla açıdıkken gul. Aşağıya bir yerine.
1: Şirçi kodu ki seyşembe de oy seyşembe.
0: Çarşembe mi bugün başlayacağım?
1: Seyşembe biraz annemindeki baza, annemindeki baza. Ma o, devlet kişi kılıp kançın derici kartısken tam okulunmaydı Rinat'ı.
0: Kançın dericiyi çıktıkken cümür az Rinat.
1: He?
0: Kançın dericiyi çıktıkken derisi üstü atıdığı da hemen
1: falan. Vay bu, devlet 20 derecelik artısı mı ki hazır?
0: Yaman ya bir yerde sayıya kurup derisi üst gitmeyi de hazır.
1: Sayıya tolu çüseye çıksa anısta derisi ösen de.
0: O çoğun yerlere girip oyun koyatıdığı. Çoğun sahnelerde de reis özgen bu gitti. O sahneli layık olmuş çıkamaz.
1: Bence bu işkanlık artısı bu.
0: İşkanlık mı?
1: Evet, bir kanlık artısı tutuşmaydı. Yüzde baksın kan.
2: Siyaset etmeler yaptı. Siyaset etmeler yaptı. Komandörü kurup çıkmayın sen. Hocam, radyo anlat. Sesturum. Hepine fikirlerim. Hem sanca yapacağım. Sanki sağlıkta komandörü kurmayı yaptım. Irrat o yerde bir komandör dolandı. Это кенсат их у командир куламды у саят туда саят мэр и басов кит шеймэр и кит

0: famous. Eğer aşağıdakları bağlı fiyatımız Ebrah ve Keşimler çöğüle koyulsan fakat hoş akmaydı, hoş akmaydı. Hem mi hizmetin özü çıktı la? Hem mi hizmet özü çıktı? Kaçır la? Çıktı la komandı kovalsak. Mümkün emez. Artık başlarımızda teşkilat o kesinlikle çıktı. Mümkün Allah'tan yüzüne var sen efendim cep kılımı sandık. Hemeniz oynar.
1: O açta dep koyan gep o.
2: Öyküləm alapta
1: qalanın üstünə. Ulanım qoluq gəldirib nə nə oynayıb yürüdüyən səs.
2: Ya öyküləm anlap qalğan bolsa tönögüncə həm də öyküləyə gəsinə dep qoyduğa oxşaydı.
1: Mən də dövlət 20 neçə dərəcəlik artist mikin desəm 3 dərəcəlikə. Ha. 3 dərəcəlik dep qoyan.
2: Os qapsız həmsə.
1: Öptü.
2: Təxmin.
1: Rahmancan.
2: Tırışım.
3: Salam. Bir yüz yetirip yakıştılar yakışırken şu akşama şeylik olsun.
1: Birgi olsun, birgi olsun.
3: Bir otobüsün altında masumla bize kül bıraktığın cuma riayet ettiler.
1: Makul buldu rahmet.
2: Makul buldu. Rahmet, ben Şamını yapakkan neydi o Kudüs?
1: Şamını yapakkan demek ki ha. Şamını yapakkan Allah gelecek, Şamını yavet geldi.
2: Etken çay içken ikin kendin Şamı çayı neydi o?
1: Şamı çayı neydi. Onun ikin bazıları ki, sen usap ketken baktın, gülümde güpüldütüp içeri yandı, yüzüydü kaçtılar baş Şamını. İçtin babaydı onu. Memteli. Kaşkaya sayat ki ona demdi o. He makul barle barle.
2: Nim ne diyor?
1: Kaşkaya sayat ki ona dedi.
2: He o badık ko barımız yana. Kaşkaya'daki mihmallarımdan inek adresi ne diken depegen bulsanla dedim.
1: Kaşkaya'daki mihmallarımın ki adresi anlaşla depesi ne?
2: Aşı Guçang'ı yıkkılı bir yer diken o.
1: He.
2: Uçan bilen da azraklı piyadı mansanlar bir yerip bunda köy gül bulduk kebek. Yıkın kek uçanga.
1: Ormanlarım mı 7. ayda çoğu ben şiyengi verip ayınıp geldim baş neydi?
2: Dedi. Yoko ya bopta. Eptin o 3. günü sen piyandı mı dekallah bazarı var. Şey etraftakiler şu yeğe basanlar buldu dedi. Cuma. Ben salam sayat mı ben sayat kesip kalış sebeplik de ültümüzden 3'ten 2 kısmını köy gülüp boptum ben. Nurgun yalan körüp ayılınıp buldum da şuna uçurlarını yollap koyup da bizge.
1: Bok da.
2: Sayat yetekçisi olsun bulam değil mi ha?
1: Sayat yetekçisi. He.
2: Sayat yetekçisi şu. Ayılınıp. Gökken sen?
1: Bulduk ya.
2: Bulduğun da kılı da
1: işgülü. Bulduk bulduğa işgülü. Ne hem ne alak verip geldik ensiz.
2: Ne?
1: Lekin çoğu oğundak bak bir yer çıkış bölüm kakallar var o. Çıkmayı öde otursam da oylaydık ya hediyenim bozsa.
2: Ha oğuz şu.
1: Şunu da yakış oylaydık ya kanan
2: şu. La otam aşağı oylaydık ya rast. Hede mağan küllerde öydün çıkmayı otursam da bumuz. Yaz sayran bilen konas da öttü o bu idemnin kimi. Şu.
1: Asalam camı şu. Yeni bağa yak yeni verip yeni bağa yak yeni verip.
2: Erast doğru ha. La bir bağa yak biri verdir ha.
1: Bir aç bir. Ha. Aç bir şu mesela ne? Bir şehir verip kas aç aç şehir gibi bardı gedik ha.
2: Ha. Kız kolmaydı o.
1: Şunda omdan diyor ki şu. Ulaqça heves kılma.
2: Koymamdan. Eras kızı kılmaydı ki oyla baksan bağa yak biri verse. Bamğan bamğan yalak her kıytım. Yeni yeni yalak bas kızmamdı o.
1: İşten işkendi karanma. Öydeki balları bile mi dağın yapıp. Bilerde oturup tamak yemeydi o karanma.
2: Aşına oludu. Bir çık kez 4-5 gün 3-4 gün aşağıda yürüydü dağı. Ay onun öydekilerle suyu kaçıp öde. Otasa ne?
1: Onun üstüge billi bağın sayıcılığının kepsizliği karan. Oğan tutsun ma yok ma tutsun ay yok. Aşta yapas ele ya bununla.
2: Şu.
1: Şundan omdan.
2: He. Omdan. Hedem bulsa. Şuna ola maşinayı da hep geklamdım ben. Hemelen sayıatına gepin kıminan bek sayıat kıp gelgün battı. Ballarım ne atanam ilip miğiş. Lekin imkan bu mağatı da dep ma nevağında bağı şuna uçur yollaps. Ahyalı kısınız bu kalı da o imkaniyet mi?
1: Ali Yuvaş.
4: Bu şeyden Roshan Dükkan'da evalonu yaksalarına tutanlar mı? Kolunun yolu fikir versen kolunun zengoy yolları şunun bakalım he. Bayram münasitiyle bu hafta mı şu radyo konuşavatkan dostlar haberlerinin güzel konuşlarını bitirip hayat kitçenler için yıkanlandı umutlu ne?
1: Vay bardı. Bardı yollan tutuydu da.
2: Siz onda çildi misiniz mi? Şunda cık bardıgan buldu ya. Zer kolluğu cıkla bardıgan buldu.
1: He.
2: Şunu ulan yani uçur yollasak uçurla karsak mı rena ayımında deydi biz maşının ağılı 8 ay buldu deydi o maşının ilgisi yarıkıl boğan sebep gözüktüp nopozunu yükkep verişkin maslaş mı deyim hazırtık yol yürüşkin ilişkisini tolukla pijir vaptı.

0: يلا تكشرتش توشقان امدا قنداق ساق بولدو ماشينا ürümçideydi. Nemiş qondaq namını yutkep berish unmaydigan doğunu?
1: Şimdi ben okumadım.
0: Azra
1: kepkagan pulam bitti ya. Bomusu ay toxtam tüzü toxt tüzgen toxtam onlar nazas qıp turup. Yes qılanla.
0: Sitib etken adamni izdeytuq ha?
1: He, o.
0: Sitib etken qarşı tərəf namığı yutku ağıl unmatdı, mən yutkep berey degen namını ma qarşı tərəf gedib. Aşında alet izdeytuq bu qanda olup qaldı yerana.
1: Maş eksçe bolptu mana.
0: Aşı uşurjan degendek azraq bir resmiyatları qanda qamığan yoki ma ötküzüp berişke birge kilenmegen ya pul qıp qalğan mında bir işla yoqtu.
1: A mehmanlarım çavak məlisdik acıma.
0: Çavak məlisdə deyken.
1: Çavak məlisdə deyir ha.
0: Şunla Merziyem uçur yollaptı. Bugün bir gün işlevesem, 7 gün aram alı mən. İşxanda anlap ultadım, kalk birkaç mu mən de. Merziyem geldi yarası cümle dönü gün. Kepli, vay mən bak aldıraştım, yol düşün bal. Doğru arız.
1: Şu?
0: Bizim için olay ki, oğlumuz gammadık. Bu bizim için Merziye tapkan şikayet oku. Şemimiz yığılıp görüşüp tamah heyli diyen gəpinci.
1: Bopta, Tayka.
2: Hoşçakalın, hoşçakalın. Kolcudan yol sürü, taş görek, mühendis sürü yollar havan. Şunlar teşhis kotak edimi aşkınlar. Yapıştı meydazlaydı.
1: İnşallah kotur ki, kotur ya. Ötkendim dedi ki, biz kadar kotur de.
0: Ay siz maşında demi gel yeriniz var cuma o Tayka. Biz de koyduk fakat lan. Şunu olen bugün keyfiyatım ancı yok. Olucu Sönti Yaşambar.
1: Mavu Aksu'dun.
0: He, o bir öbzerdim ama. Ama demalsız o bana 3 gün işlev ettiniz hem de atadım başlayıp demalsız 7 gün he.
1: Aksudik sayat oruların dep birin la dep.
0: Aksudik ki?
1: Sorap de he. Aksudik ki ben
0: bekliyip etmekken mi?
1: Aksudik anlaştığa başlayıp bak mısın mı Aksudik anlaştığa özdür he.
0: Aksudik ki dostlar ne alak barıdı o mesela naşıcını bir depresin Aksuk bağlı he. Kağılıktan yolu çöreye hoşun uçinin aldıdık yollarda maşınla ancı köpemez hoş yolun işlerine digen uçurneye memtimin taksiye evet tuttu cuma rahmetsizge he. Boran taksiye Longshan koçisi körgez merkez yolu aygılığına kızılcıraktı maşınla köp de uçur bir yırıptu. Kim Eslime kim un mu dey? Onda iş bulmadı bu. Ben 7. ayda ayağım kızım üçümüz maşına edip şiyen gibi yürüp ayınlıp gelgen tuttaydım armağanlarım için.
1: Ayağım
2: ki. Okuvantım. Hep yol kalırız. Doğumlar sızıp çıra. Garip bir tarafı naik dağra var.
1: Kıray yiğit. Galibiyet yolları yollar avan dep yollaptı.
0: Akıl buldu. Rahmet. Bu şu 3 günlük avar ayını bir dep egen bulsanlar. Ürümcanın 3 günlük avar ayı kayağının kayağı içi bulu diken dep sorap diken siz. Biz bir karayla ya ama 3 günlük avar ayıga, ürümçinin 3 günlük avar ayıda kanda bir özgürçler buludu. Hem de bugün hava uç bulup bazı bulutluğunda 12'den 22 Celsius'a gradus kıca. 3 günlük ma iç yıl sonundan bir depi yereyle hiç mi? Aksu'da ama Tağlaq kenti deydiğen bir yaba aşıya bek çıraylık deydi o.
1: Tağlaq deydi he?
0: Avat ki dolan kabilesi gibası buludu aşıyan bek çıraylı aktaydı.
1: Oy ma Yuriyat hanım acayip kep kıldı ki ne? Silahki kalem tıraşta katılınıp durup salam dep. Onda kalem tıraşta katılınıp durup salam dedi.
0: Merziye bek kep kustu. Ey Yuriyat gül şunda kep kustu ki.
1: Kalem tıraşta katılınıp durup salam. Davan şimal yolları koş yolun işte yollar avan ki dep.
0: Şunda kişikli bir kızken cuma bu Yuriyat hanım dep bizni. Biz Hürriyet kız, Hürriyet de bana deysek olduk ya.
1: Açtı ama?
0: He.
1: Mertek nevrilik bir apaşma kendi yaptı
0: mı? Ay yok, küçüklü kız kendi kış, onun da canlı, acayip canlı cini var.
1: Avat ki dolan kabilesi gibi asıl oldu, aksu kilonla, sayar kılsınla, karşılamayız. Dep aksu dikili aksu yolu yaptı.
0: Ama ben Merziye çoğunla bir iş gün balam karaydı, deydi. Keş işten çüp, ballarımla kolum gelip küçükken aram ben sen bulmaydıken, çoğunla şuna çarçap kaldıken, çoğunla şuna aldıraplı ballarımı karavalay dedim. Bir gün baktı o balam ne çoğunla deydi. Şu an işten düşüp aldırıp ayvalıma deydi cümü. Hmm. Bu sıkıyla ondan çoğunla köyü mü bak ya Merziyan'ın ki.
1: Sizler ki Batu Ciyrek eğilip durup salamaydı.
0: Batu Ciyrek ise Eslim'e. Başkanın avarayı taza yakışamaz. Avarayı bir hıyıl kap kontürüp durdu. Yağmur yağıdığında bir hıyıl suğak bağı cümü.
1: Bekçik tep doğu.
0: Tağlağını bekçiraylık deydi aşağıya. Şu ütkendim o bir ne? Anlıkçımız açtı. Tağlağ kubasın, tağlağ tep ketken.

0: Meyle mahv
1: olacaksın. Kerlik 15-ci başlanğıçnıq eniq orni qayada deb soribdi.
0: 15-ci topdan özdə.
2: Bu şəhər xan avala gətirə.
0: Yaxşı.
2: Səyahət olunur yola durğan qapımay.
0: Nədir ki? Nim deydə? Sual sorsan almam da deb, belə sual sorsaq.
1: Qana sual Tepşimak sual demek ki yok şeyde. Ma Renay dedi 3000 koy pul kalan. Oposun yötke pese andım vermek için boğup. Toktam tüzgen. Oposun yötke şey pekat maslaşmadı. İstil. Yani kanun yol arkalık bir taraf kısamış ürümçede bir taraf kıgılımı bulamdı. Ya ki at üstteki oposundaki maşın değil bu.
0: Nerede lan?
1: Aşıyadı.
0: Ha maşın satışı nerede?
1: Nerede olsun şu yerde?
0: Maşın satka adam nerede hazır? Aşı aşı verip bitim kız.
1: Üçtürpandaki 9 bulak menzil rayonuma bek çıraylık dedi. Kalem kaşına uçuyor ya. Duku gonglu takılamdan domuş bayram içi de. Ama tebessüm sorap dikensiz. Hem bu ne... Bir ne de bu mu ama avarayı karaydıgan işke hem de. Şuna mı?
0: Şu. Onda olsa bir sual sorap verip bakayım hemen.
1: Soran.
0: Ya yolu çırılırdı mı? Bagaj dronlu sualığım cevap verilmiyordu. Akıllarımdan çıkır bir sual sonra bakıya. Ama güeyüge zehirlik oktakya vakti da onun yarısını kim davalıgan? Andın davalap boğan dinkiyin andın elik bir müşaviri güeyüge bir dep koygan bozla derhal cincuğu kaysın digen kim buldu dep nesiyet kılıp onun dinkiyin ahırda şu davalıgan şu doktor Ben güeyüğününki kesilini emlep koydum. Lekin mandak kesilini emleyemeyme deydu. Nim deydu şu yerde. Siz o çörtlü okumaydınız. Sizden belki yarak suallarken. Onlu uçla. Püldü.
1: Onlu uçla depe özgü.
0: Ay iki sual otuluk cevap ver sana buldu. Kuatu, kuatu ya kuatu şu an. Kağılık verinla. Kağılık bir al dedi o. Şit yarık, kadim harabisi. Zolan sayat
1: rayını. Baydaki kızıl mı uygu bası on, bizden baydaki dedi o.
0: Kusas menzir rayını ba dedi.
1: Fatu dedi o emmisi.
0: Fatu,
1: he. He. Akavruluk, ne diyeyim?
0: Fatu, doğru.
1: Akavruluk kesili de başına
0: dedi o. Doğru, he. Kim dedi birinci o, akavruluk ne?
1: Eysa Can dedi o. Eysa Can dedi mi değil mi? Ben şu Eysa Can deptim.
0: Eysa Can deptim. Cuma birinci olup hem Fuat'u hem Hakavurluk deptim çıktı sanırım. Doğru ha.
1: Toluk deptim Eysa Can'a. Her ikisinin Toluk deptim. Hani akıltınız hem de Eysa Can'ın Toluk cevap etse.
0: Eysa Can akıllık gel dep koymuş başka şey yok.
1: Çavak deptim. Sizden ha o gepni.
0: Toğru oldu ya deptim.
1: Bak akıllık gelse Toluk görüp siz deptim.
0: He.
1: Vay siz bu aynı yok. Bunu kapatlaydık akşay deptim ben sizden.
0: O el pesildim bireyle. Pesil limon yalpuzdan pesilinin ram içimliklerden bu kapat boyun bemem de Kaysa Can'a. İsminiz ve telefon numaranız da evet ona.
1: Evet ona evet ona.
0: Ha, bayram içeceksiniz.
1: Şu 15. baştan kuşuna orada Bekti yolda daydı. Cuma'dan içi boğandık ağızlı kişikli kodunu savunma akılışını unutup kalmak ha.
0: Huat uçu davalayan maydan. Huat uçu güeyünün akavurluk kesilini
1: davalayan maydan. Esat kurluk kesilini davalayan olmayı da şimdi.
0: Yok esat kur emez o. Akavur.
1: Akavur ha.
0: Akavur emez mi?
1: Şunu...
0: Cügol yanım göz gülmeydi o. Açtık.
1: Onda alsı hala akavur ki
0: he? Akavur.
1: Deli göz gülme kan bozsuz.
0: Can fi ya şu. Lübi üçümüzlü bozsak bol diye de böyleydi.
1: Şireli yürüz he? O şu canın ışık bunda sual çıkırdı adam bu kamısın.
0: Dedi kanda sual gitti bu dedi.
1: Bunda suallarını. Siz ne yaptı? İntihar sual çıkırdığı adam bu kamısını şıkılıp tepçe
0: üstüne uçur yola gitti. Ali Mekteb intiharsız çıkırdığım olsam aynı vakitte güeyü neçinci numaralı keşke gen de sual çıkırdım değil mi onlar?
1: Başına 15. başlangıç Bekti yolda deydi cuma bay bir anlık uçumu sorgantı 15. başlangıç ne? Bekti yolda deydi cuma neyin aysi galibiyet yolda rüyolla ravan diye uçurdu mu? Kıran yigit evet tike. Oho, yonuyor aynı mı? Yani uçur yollap dedik, öpküsü sasuyu çıkardıkan çoğuma yeşeyen tarafta. Telefonda anlattım ben, biz hazır Guangdong'un Foshan şehirde deydi. Ayalım bile işgeyle işgi balamlık etip, muşu yangı sayayet geldik bugün birinci günü. 7 gün katık sayayet kalemiz.

0: Muş seyahatçiler bekçikken Şincan'da gelen seyahatçiler deydi. Foşen acayip pakız güzelken cümo Guangdong Foşen bek ısık gelmez mi? Selam kilolar hem sen yolunla karayımız neydi cümo?
1: He makoz buldu.
0: Guangdong Foşen'de seyahat kıyıttı. Aşağıda mı radyo anlaştı koldum ben mi gidenler rahmet cümo şimdi çaraylık güzel yerlerdi mi? Yani devamlık radyo anla bizi uçur birip katnişip kıpturgunluğun üzümü digen o bir hile rişte cümo.
1: Veliyor.
0: Təsirləndim mən.
2: Ujet aracında da yaşıma ve azıkta kurulan hayırlısı olsun. Görmüyor musun? Enkoda da yolları uçuyor. Ujet'e bayram kurulu selam.
0: Ya vardı.
1: Var mı?
0: Bamayı
1: Bamayı
0: bu 4 günde mi ağa vakti?
1: Uyak bamsam. Öyleyse uğra beni yürüm çıkıp. Yürüm çıkan
0: Uğurum ketmeydi.
1: He?
0: Hoşum bulattı.
1: Urkocuma
0: Ay,
1: adı
0: kendil ketti o çoğunlar ki ben bağımsız bulduğun işte aslı.
1: Ya o hoş şu anda.
0: Ha, siz mi tol bir mo zirik turkuya el dediğiniz cuma hoş kalıp. Encü Beyloğlu'da nazır şişen terap geldim yolla şunun da aravan diye uçur ne söygü eve atıp da cuma. A uruk tukal kolum hoşlanmış uçurca işle atam da o kanda digdekli bardağın bu git parası cuma.
1: Başta harap
0: Ha,
1: olak kaptı.
0: aşında o git bardağın
1: Әмі да қарсақ ма сәпі яңдың тауызчан қарап маңғанда дөң машалла сәлжіққен, не тауызчан қызыл чырақтың дабаза қарап маңға еліншіден машалла бәк көпкен дейді 933-ке. Еш өйәнінің ке олды да машалла көпкен олайды тосты шоқ лекен деген ұшырны бәрна әвә тұпты. Рахмет.
0: Мақұл болды, рахмет.
1: Сәпәр, сәпәр ұшырыңыз.
2: Салам бірмен етмешке. Ұшырдан бұл тарих малымын білмейді ға солан сұрайтқан.
1: Өй, бұл сіздіміш білмейсіз O ne? O bak can cindiyen gepler ko onun içinde ki.
0: Kaç kadın yolu uçuruyor, korsuzdan bana yolla şunun da ravan diken uçuruna yürüşen gül evet tuttu. Cuma rahmet sizge. Şunu olan bir gün keş saat
1: 12'de.
0: Ne şimdi?
1: Keş saat 12'de cuma.
0: Yüşüyen ki aldı dike yolla. Ama yüşüyenin aldı dike atış özgüç tamamlarına işkin eper mulazimet çıkıyerekti. Yatak damak baş, uğrullaş turattım deydi cuma. Muşi hizmetke ihtiyaç var dostlar alıp kalsanla 138 39 333 42 muş numar bile alakalı sanla bulduk ya cümü.
1: Oldu. Yine karsak. Adımlar bizimki Abdumabul Kulubu paliyetimizde namı kulaktan kulakı yetken pulunuzda tecaydıgan Molli Yigir'in Abdullar'ı katlaşkan cümü unutkan bana. Anladın? İsiltemizde sizler bir tane.
0: İsiltemizde paliyetimizde 3 uğrun katlaştı bir sistemişu. Mervayet un ya görüşlerde şiltip mihmalların kızgın kütü atkan mihmallarım aşkansı. Yeni birisi adıl dağsağına udulık caylaşkan şiyu dodoşa. Yeni birisi pesil şirketinin yeniden bazı aksağın pesil ram işçimliği. Pesil ram işçimliğinin içi boğandı iken ağızda kişilik otunu savma akılışını unutkan manla komba umu kapatı çıkıdı. Futbol mayri ram, futbol mayri behramnin ki. Ramnon deydimi? Behramnin ki şu musabıkasını nek meydandan körüş bursu diye erişeyle isleyicim. Aşk hayatı bu saçayak ayroplan bile operip, ekilip, yatak damığınlarını kütürüp. Şuna bir operip gidiyken ötken de bir Ali Mektep okuluşluk çıkıptı bu mukapacı. Şuna hem de İslam o iç boğandaki mi dağılın bir tesişemez kolsa ama kıytıp. Bana onikin. Ne kısanla?
1: Buldu.
0: Aşırı sanla buludu andın ha?
1: Şu. Aşırı kimse mavi. Programımız ne? Devamlaştırmamız bir omdan. Kadirli kanlı uçular. Uçurlağa yine devamlı turda dikkat kılaylı.
0: Dikkat kılaylı ya. Şunu ulan onda mı kumarım mı uçur. Maşında kitu yutup anlaşık fırsat bulmayı. Dukanda katlı mı sağa şanlatı mən? Şuna katlı mı lanı sat etken cümü mü kumarımdan dükkün iki yaşında. Maksuz katlı mı selip sat etken.
1: Katlama yu katlama. Ahırında pek ne?
0: Sen derdin ne datlama.
1: Oysuz toktan demedim, barın dan dedim, barın. Katlama yu katlama.
0: Könlümdeki yaram ne tatlıma.
1: Oy, ındak emez. Katlama yu katlama.
0: Ondan kıyamsa?
1: Acayip bir çoğun kalan. Ya, hatun okumuşsunuz. Ya, akavurluk ne okumuşsunuz.
0: Ya, nakşlan okumuşsunuz da.
1: He.
0: Ya, oğlan o nakşın demalık isim kemmedi. Katlama yu.
1: Ya, pantolon okumuş, pantolon okumaydı kendisi.
0: Katlama yu katlama. Kanda değil onun kendi.
1: Vay vay iş kılıp.
0: Ha. Değil
1: mi? Bal de.
0: Özüm kusmayı da emeliyet.
1: Ben bilim ya.
0: Vay min. Depek ne emse okusunuz.
1: Kendi rıhtın atlama.
0: Atlayım ağırız. Aşırı da doğru. Hem isim geldi ya.
1: Sizin bir kıl küçük vaktinizde kızım. Sırtlağa çıkmağın deyip geç işin takaplı bakkan mı sizin kızını koyuyor. Hoşçakma. Vay vay, işte ne manda okumağa ne bu? Rasuk mu deymem da?
0: Rasuk muydu da?
1: Xotan şehir medeniyet yolları koşuyormuş, yollar avan diye avçın cüretcan evet bu.
0: O soğan sorap bulduk şirali, sorayım edip, sorumdunuz o edip.
1: Sorap
0: bulduk? Tönüğün keş uduk gitu olsam bir taksi kıstap oldum kısılıp aynayı sürüp etti. Arkını körüş aynayının arka tarafını azıraq sürüptü. Tokta desem toktağıl unumay işin nıkıl, dep koyup git bardı. Kanda kısam bula bu ne, sürülgen yağı bak iğrem.

0: slept even upper door, I killed all over Ireland, but if I killed the youth boy. Şıkkını buluşu atman, atmemiş bulu ile aşağı bir kereşende aşağı bir kereş bulu bana çok yazık kıldı bizde.
1: Atma aşına binim sen elik koyma. Yüz koyma, şıkkılıp he. Aballa bek amrak onun üstüge o atkın bindi kanka. Şişen yolur koşuyorsun işte şunu da arama, katlaşın bek köpeme isteydi. Veyle veyle yine uçuyor yiyeceğim ama he.
2: Bek pul tapı dike o atla mı?
1: He, ozrakla aylındıgan tutsan da lan.
2: Bir at mükünü bir ay 20 kapı tapı dike mi?
1: He, o tapı da. Birisi çüsü, birisi birisi çüsü, birisi at minip mandık Allah'ı tiyen şan da aşağı konu.
2: Üz kaç yemek de bir çeyreliken bir çatak
1: yersin. Onu yem hep yere, yem ot çöp.
2: Vay begin taylı, bek yem bir varsa eskireyi dokunan. Hosu bek tuyu kesin çoğun.
1: Donbay yengonu üstüdeki şakır atmakım şu meksus at minip çıkmışsanız at minip çıkıdıken de şundan. Çıraylık ya onun işçi mi? Atmini mansınız şu, kargaylıkla işi.
2: Donbay yangonu ki?
1: Ne? O şakır atma çıkıdan yek, at minip çıksanız şuna peyizge.
2: Çık baktınız mı?
1: He.
2: At minip?
1: Ne?
2: Siz?
1: He.
2: Ah, at minip yügin.
1: He?
2: Dursun can.
1: Ne buldu?
0: Bu bir yüzde sizde çalışırı, kağıtıdan çağırdın mı? Seni bırak. Maşınla köpler çekin, alardı kısaltı yaşıyor.
2: Makul hep oldu. Şise yollar koşalım işte yollar avan ki. Hatnaş mı köpemez tep yollap de. Kel güsü.
1: Bana deydi o mu Hazreti Ley? Pırağı almış duruşta resimde diyenizi ben size telefonu çürüyelip asağı bulu diken şunu mişilti diken. Yuvarı senge vakti bek konurap ketken resim bosa bulmaydı diken cümü. Uzun bir ay yılın oldu çünkü resim bos bulmaydı ki aşıyor. Şu vakti uzun çünkü resim bos bulu diken de şuna uçur yollap koyup da. Can bulak çıkandı mı minin balamdan açıkı kilip men at minsem. Hak yitlep mağdıken özüm yalğız min ettim dep uyed unumay. Öz yalğız mindiğanga dem de. Hı. Üzem yalğız min ettim dep durup aldı dedin. Ha ya da üzem çap durup mağam ben dep.
2: Yötlü mü son demek
1: ki. Reşide bayram demamay işleyme hemen dep. Şuna uçur yollap dike. Bayram da kızın ba. Bizim o...
2: Bizim işleyimiz.
1: İşleyimiz. Emra bulunuz sizge. Yolunuz yerim kımman. Servak Temra. Sen Emra onunla olan ipaçı sede atam sizge. Üzemden maşınsın edep sayıatkı basam yakın etrafı tötkünlük nege sayıatkı bağıl bula oğlumunu tötkün koyup yerip diken deydi kargay. Tötkünlük kurluğu basanız mı buldu? Can bulakı basanız mı buldu? Şekil etrafta.
2: Can bulak bulamda mı şu vakitte?
1: O buludu. Onun için aydın belki çıraylı kuyuk edilken can bulak. Yani üzgücü bir menzirisi varken de can bulaknın ki. Yani ne laba? Tötkün ge.
2: Turpan kovamam da.
1: Turpan kovamı bağıl buldu. Emeliyette kulculandı mı? Oyunup kegilin buldu tötkün ge.
2: Turpan kovayın.
1: Turpan kovayın.
2: Ya korlu kovayın.
1: Kulcu sayramlanım körüp kegil buldu ey tötkün de.
2: O tötkün digen 6 ay verip kegilin buldu.
1: Kulcu ettiğe mansınız bir aradan tutsun ayınlıp kesenler buldu.
2: Başta kılın ha?
1: Hı.

0: Ayşe'nin alayımız mı?
1: Ayşe Aklay'la. Ela Aklay'la.
2: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianşan'daki yeni sefer Şincan, Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne Ürümçi Tianşan Aeroportu T2 Aero binasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modunu güzellikini namayan kılıdı.
3: Bir qirish yarmi köpulga yaraydigan Ürümçi Longchang kotsiriki Tianshan 1-nji nomerlik turalgusi tabiati boysunib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'varonlik mahal Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan Tianshan 1-nji nomerlik turalgusiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ochsangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao Uyjai Chek Shirkitinin yeni uyini aldın setiş icazat nomeri 2024-650-102-00-125
4: 2026 yıllık Xinjiang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçe Xinjiang Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Bir qirish yarmi köpulga yaraydigan Ürümçi Longchang kotsiriki Tianshan 1-nji nomerlik turalgusi tabiati boysunib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy

0: Çilik bağbarınlık mahal, Versan Sarayı'nın manzırsızın örnek ilinğen. Tianshan 1-nji nömerlik turalğısırke, otır hal egiz qabat binalarda hem ailenin küllikke, 270 gradoslu aylanma körüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman manzırsını köreleksiz. Hem adam intildiğen esil oltırak rayondan öy setüleş, köngünüzde gerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499. 0991-556-499. Şinjan Göğal Öycay Çekşerkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe lomchan kutsirke Tianshan 1-nji nömerlik turalğısı tabiatı boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinni barpa qılınğan ali derecelik bağbarınlık mahal Versan Sarayı'nın manzırsızın örnek ilinğen. Tianshan 1-nji nömerlik turalğısırke otır hal egiz qabat binalarda hem ailenin küllikke 270 gradoslu aylanma körüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman manzırsını köreleksiz. Hem adam intildiğen esil oltırak rayondan öy setüleş köngünüzde gerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499. 0991 556-499. Şinjan Göğal Öycay Çekşerkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125. Yer belgesi orundan öy setüleş cemiyetinin şerbi. Bir geriş yer nurgun pulğı yaraydıgan Xalqara Çoğ Bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürüş yaşamettik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde tərlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamettik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan tavqulada 5-nji avlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işit dəleysiz. Paydınış nisbeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çoğ Bazar Öycay Çekşirkti'nin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-2-3-0-16.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə. Saybaq rayonu Jojang yolidagi avat o'ringa joylashgan. Atrofida topsitish bozori bor. Avtomobil to'xtatish qulaylik, nafis bezalgan, uskunalari to'liq. Kiriblar tijorat boshlig'i bo'ladigan 500 kvadrat metrlik oshxona ijaraga beriladi yoki sotiladi. Aloqa qilish telefon nomeri 181-99-89-16-18.
2: Mehmonxonada signal kuchlik, ammo u yerda signal yo'q bo'ladigan, u uydan bu uyga chiqsangizlar to'r uzilib qoladigan ahvol odamning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Şinjan telegrafının gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her biri eğiz öyge bevasta ulap berildi. 1000 megabaytlık tor öyünüzden əmi yerini kaplaydı. Öyünüzden arkandak yerde yukarı süratlik, ravan tordun bəhrini alaysız. Telegraf torunu işletken yıl sanınızı qarab, məxsus itibardın bəhrman bulalaysız. Tezden Şinjan telegrafının ticaret zalığı beri bicirin.
3: Tanqıştın katı mükafat, kava için əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarını rahat es qoldurudu. Tanqıştın katı mükafat, kava için əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obulqasım təvsiyə qılğan bu məsulat doyundumu maskadan bir setilidu. Altın üzük mükafatı sizni saxlap durmaqta.
4: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer Şinjan Hayının Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne Ürümçi Tianshan Aeroportu T2 aerobinasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modunu güzellikini namayan kılıdı.

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşa kmayda. İşte ne iş.
2: Çıkın lan.
3: Ey kızlar saat kaç oldu?
4: Ey ustam radyonu katma sen nerede radyosun toğırlan ha?
5: Yo balı çıkın lan.
6: Avtomobilga çıkıp radyonu içip katnaş sanat radyosunu anlaş hazırkı vaktiniz ne hekime menilik kılıdı.
0: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
6: Her günü bekliyiniz Şincan Radyo Televizya Stansisi katnaş sanat radyosunun seferinizde biz sırdaş programımızda bulunuyoruz.
7: Kınınla programı başını gitti. Kızıkarlık yiyin paranlarını anlığınla bağım bu.
6: Seferinizde biz sırdaş.
7: Biz sırdaş.
8: Seferinizde biz sırdaş.
6: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
9: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
6: Çınak mamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti vatime. Bunun dike balam işletti o. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletti tıklarımız mengülük Tırık ve Tırık.

0: qaysı birisində bilməm mən. Tılsam açıq gəldi şu.
1: Yox, yox, üzdü ba bir sifətlər ilə tılsınız şunda açıq gəldiyin bir nimələr var özün deyim.
0: Yox, onda üzdü ba sifətlər ilə də tıla baxmab demə jum.
1: He.
0: Məsələn, o yuğan baş
1: deyincə. He, uzun qulaq deyib də qullarğan çımda.
0: Yox, onda olmasa?
1: Yox, məsələn deməmsiz qız. Deyimin ha indi.
0: Onda kəm küsüt yeri yoxdur sənin.
1: O yol düşmüşlər dedi qalla bakə. 2016-nın kəsisi yüdüm bir sonraki.
0: Vardı sincastan. Bala ba bir ne qıptı cuma ama yol kəsibdə.
2: 50 mi atrafda Türkmen maçı qalsa, Karolla kimdə 19-un 23 Levin Karolla kimdə onun üçün ma Biyadilanın kəsisi 24-un 25 bolan Biyadi çimpula sürüldü. Onun üçün Honda'nın kəsisi 19 20-lərin kəsisi Lingpay Türkmenlaş maçlar kirdi. Aşağı tarafta maçlarını oylat buldu, maçlar piyasını tüven. Ayalı şubağın ait maçlarına maçlar.
1: Oldu makul.
0: Nakul buldu.
2: Şuma 16 kez, Sivirtep'te 40 min koy atırabına.
0: 40 min koy atırabına. Makul buldu, rahmet. Kaşkaya'dan yolu kavriye, Kalık Meydanı'ndan aldık yolla, şunlarda ravan deyip, Ruşengül uçur yollaptı. 5. körüktü, maçlarla köpken, digen uçurunum tapşırıp aldık. Rahmet sizge, cuma. Yani qarsaq iş qılıb Cənubu güzel ətrafı kəp qanmaqla sizlərgə işçi kənglik ögüdə işçi bağırınlarla mən qoxşuş kən qılınla dəmə şirəli idiq bizgə işçi kənglikini ögüdü dikən dəx. Cənubu güzel ətrafı kəp qanmaqla deydi o. Neyim demək Cənubu güzel ətrafı da? Yaqında cıxmikə maşınla ya ki ozmikə aşın inıq deməm siz. Əm de mağı səpərgə çıxıdığan dostlar köp buludu bugün çütünkindən başlar. Bəlkə mağı yığın poiz stansı, ayrı drom bulsun, ya ki Cənub poiz stansı bulsun. İniqla yolucular köpüydü ucumu?
1: Va 2025-nin ki Tesla'nın ki model sendin bir sıvak yani. Anan çiçeğin başından batı, backpackers, Tursun Can'ı satsam dedi 2022 yılın ki. Anan 2016'nin ki bir CU maşından bir sıvak yani. 2018'nin ki Kia'nın ki Cipa var yani. Bu iş maşından bir bağlı.
0: Evet, Ürümçü Korul tarafı karab mağmak şeydim, Ürümçü'den Korul tarafı gədiydi. Yanında yasakan yollardı, Mangul bulamdı deyip Mehmetcan. Tonun demek ki, buludu. Ürümçü Lopnor yukarı sürerdik taş yolunu demek çıkan siz de Mangul elbette bulundu.
1: Evet, bugün bu şu keşte başlayıp lan maçın cıkla çık başlaydı o. Evet, etigen tekim cıklaydı o çükücü ağırlık tam. Şu inik depo yelçiliği çoğu. Evet, çükücü ağırlık çoğu. Avu.
0: Başın cıklaydı.
1: Cıklaydı o maçta.
0: Ürümçü Lopnor yukarı sürerdik taş yolunu etigen de başlayıp
1: he. He, şunu almışım bir kılınla.
0: Şunu ulama 6. kilin azman siz deydi o min. Kanda azdım mı men?
1: Siz izi kılınlam o.
0: Ben mi?
1: He. Ya sen otur yoldun mu şu Cenubi Vokzal Karap Meyan şu yolun işte iğrrrr tostop kettiği
0: dedi. Kız sege keşeydiğen vakitlerim mi bak?
1: Şavay canım. Beğaz da bak uşağı kitsi sen.
0: Uşağı gitme. Ama işte dep koyumuz da 6. kilo kan takılmız hem de. Onu çüşeğinimiz özümüzün çüşeğen bile bara veremez mi? Onu ondan da maktap üteyli hem de.
1: Meyli.
0: Amal yok işler amal yok depçi.
1: Meyli meyli.
0: Şu anla 6. Tursun Can Ustam.
2: 2025'e Tesla Model 3 tepki 163'ten 170 bin kadar tarafından.
0: Haa, makul makul buldu. Şunu ben... Mehmet Ali Efendi bu çorunuzu tapışırıp aldık için mi?
1: Orlin Union'da dedi ama 2015 yılınki Lexus'ınki ES 200 cingin ben. Kaç para trabut buldu dedi. Bunu bir yolu koydu. Ya 6-7 maçına
0: 2025'ninki Xiaomi Suçi dedi.
1: He. O 6-7 maçında bağlap oldu mu?
0: He.
1: Yığılık et 6 TL. Ben anlaştığım bom siz yolla alıverdi ki. Mininki çıkmadı o. Mininkini bağlı mı? Başın bir 6 TL.
0: 6 TL.
1: He.
0: Bu ne?
1: Dur baştan koyuyorum ben.
0: Bu ne? Bu ne? Aldık he. Bu ne? Bu ne?
2: 2025'e Tesla Model 3 tepki 163'ten 170 bin kadar.
0: Anlap bulduk bu ne?
1: Ya anlamdık al üstüne göre.
0: Anlap bulduk.
2: 2022'e sizin tepki 70'ten 75 bin kadar abone.
1: Hey, oy, sizinki yanılanmaktı o.
0: Ya, matrep yanılanmadım deme.
1: Ya yanılanmaktı.
0: Bırak anlap bulduk matrepti.
1: Yetti tek maşını yolu etken bana.
0: 2014'ninki 8. ayının Honda CR-V 2.4 iki çak dağıtıdığı neç bulağı kala dedim. Tayırcan'dan uçuyor ya cuma bu ne bir bağlı ve sekunda asamına ketti. Şıçıkı yolları şunda Ravanken diye uçurun Abdu Efendim evet tuttu. Kızıltak yoldaki gaz kandı gaz bayken ücrette maşını yok diye uçurun Mehmet Ali Efendim evet tuttu cuma.
1: Sevda Minruy'dan bir sıvak yaşı kima 21'nin ki bunu mu yollak koyduk?
0: Abdurrahman efendim ey tas kaldır Üşengül depsamı soltu da pek ensir hak ettim deydi o değil mi dey?
1: Ben anda...
0: Öydükülen anda mında depsamı soltu da pek

0: Vom
1: ki
0: demez
1: demek.
0: demeydi bu. Yüzün imdisi buldu başkaları dedi kan bozu. Çapanla iş kılıp sep asmağı bir et yutup. Oooo kılıp.
1: Rız aşında kuldu hem de.
0: Peki yolcumuzu
1: Koşla.
0: maktadınız değil mi siz ahire?
1: Onu hem de çüşersem, onu çüşerken de özem çüşerken bile beraber olmamdı. Daha uylusan lan.
0: Oho şu ha.
1: Şu ne oldu?
0: Başkanın kızlar mı sizde polis oldu ya?
1: Onu çüşerken Allah, özenle çüşerken Allah hem de. Bekle okşaşlı işte. İşkime 14'ninki limon. Kaç bulay etrafı bulay dedi. Tursun Can Usta Hanım evet koyduk bir bağlı ve sen sablız canına attım o bilirken cümle.
0: MG6 maşından battı. Tünü gün bağlap olduk o bu maşın ne?
1: He?
0: Arjelin tidep MG6'ın tünü gün
1: Anlayamay
0: bağladı.
1: kanka kuşaydı şu an bir gün kayıt anlaydıydı mı?
0: Yeni kışımda var bu Ecep bu maşınlar
1: He.
0: yoktu. Muşanlıkçımız uzun bu ketken çoğu bu maşınlarını bağlap bakma olay. Yani
1: Aa.
0: emir dikkat kıp anlancı mı?
1: Anlay.
0: Roşan Gül vaktada koymaya vatamda ya.
1: Anlayla.
2: Şimdi 14'teki limon suyu da 15 madde 20 madde adına.
1: Yine.
0: Makul.
2: Şunu 20'nin ki sıkıda da 30'un 35 madde adına.
0: 30'un 35 kişi
2: Şimdi
0: ha?
2: 14'teki şahsatına siyahı da 35'ten 40'ın kadar adına. Şimdi 25'teki somi suyeti de 185'ten 190 madde adına.
0: Boldu.
2: Şimdi 15'teki lisans ESR'de de mesela mazalar tıpkı 67-70 bin kadar adına.
0: Makul.
1: Tolukla anladık cuma hem beni anladık ya Şurcan. Evet gelmem
0: Aldım.
1: yasa sen anladık cuma.
0: Ondan tankı sen be işkimi 20'nin ki dedi. Tankı üşüyoruz.
1: İşkimi 18'nin kemriyülü deptemdi. Anç bula etrafı da bula deydi. Dursun Can Sultan gitti. Evet koyduk. Anne işkimi 20 işkinin ki hafı hiç aldı. Hiç aldı. Bu çoğu ben kaç bulla etrafı da bulla dedi şey okey.
0: 22'nin ki tankı 300 var ki bunu
1: Aa.
0: evet koyduk.
1: Tursunca ustamdan bağlay sürü şunda tez bir güncü mü? Uyduk şeydi.
2: Şimdi 18'inci kamerayı yaptı. 60'ın 70'inci atrabına.
1: Hı.
2: Şimdi 17'inci 56 fazla 15'inci atrabına.
1: Hı. Ayaktan evesek mayaktan bağlap oldu. Aa işkemon 22'ninki H6. 2020 işkinlik hiç altın bir bağla pesansı mı?
0: 2013'ninki maylık karoladın bir sonraki bu maşında çiple etrafı buldu dedi.
1: Andan 2020 işkinlik sonata bir 5T maşına. Bu maşına mı backpack istedi dedi. Bunu mu evet koyaylı. Andan işler tügeydi dedi. Ağaç rakını uzun bir kolluk kuruşturgan idi. Bunun 20 ak 20 sirik yenip kaldı dedi. Oy siz bu tokçuluk işleri de anca neyiniz haberiniz yok mu değil mi? Aç rakını gali diyen dağın kapı koydu.
0: Özü kokşaş bu kaptı de o. Bu de. Dikin
1: Kıraş
0: Ferida unmaydı da onu
1: Ya
0: kap.
1: razı yandan yandan kapı koydu kıra.
0: Şu.
1: Yerim sıyrık, yerim ak yandan kapı koydu.
0: Onun layihası şundak mı? Zavutla alakalı hiçbir kıyım hem de. Dikin bunda olsun bulmaydı diye bir kılıyım. Bir bassa sıyrık,
1: Bir
0: bir
1: bası
0: bassa
1: ak,
0: ak.
1: bir
0: Onda bir
1: bası
0: bası
1: alırağın degen de
0: da.
1: yanat demez mi? Oy siz bu icadiyat kılıp mi yedi?
0: İkisindeki inkası
1: Hmm.
0: Urukça, şaptal,
1: Birleşik gidip de onu siz
0: deydi
1: birleştirip
0: ama
1: demez
0: kaptı o
1: kişiler.
0: Serkenimiz, ahyenimiz. Hastanda
1: Bunda
0: yanımız
1: sen
0: geçme
1: yana
0: yanayla
1: ile de
0: dedi.
1: bakıp onu. Bahar yolları şunda Ravan kendi ya uçurun Abdü Efendim evet tuttu cuma rahmetsiz gel.
0: Ma 2022 yılının ki Tanışı'nın ki detok kız attığımı buldum bir soru. Ben bekam bıraktım uç başına.
1: Hemen abirsi Abdü Haşni.
0: Detok kız attığımı buldum bir soru ne çıkıyor dedi.
1: Tanışı'nın Abdü.
0: Kim o?
1: Şu...
0: Ben ki
1: Bizim bir hizmettaş
0: adamdı.
1: aldı. Siz Tonis.
0: Bizimki?
1: He? İşkimin oyet...
0: Kandı kınaptı o?
1: Aşı yeşil ran tanışı
0: Yeşil
1: D9'da aldım.
0: demeyiz.
1: Tanışı D9'u
0: D9
1: aldım dedi.
0: Şanlı maşın mı? D9 Şanlı.
1: Şanlı olsun yaptı.
0: Bunda yani...
1: Ay yak yak yak. Aa,
0: SUV'yi ne
1: SUV'yi
0: yaptı?
1: yaptı SUV'yi.
0: Hemen maşı Şanlı'nı diye yaptı.
1: SUV'yi yaptı.
0: Tanışınık D9'da?
1: He o belki Facecam daha emmi okulduken. Belki çok ıhtarlar bakayım diye. Iktidarların
0: Kim yaptı onu?
1: Dep
0: Açıkım diye hatırlıyorum.
1: 2017 yıl borcun
0: O nerede bu tapanda o?
1: 510 Pensiyaya çık gitken
0: Pensiyaya çık gitken?
1: He 2019 kolga kanunluk gazba Birinci kol maşına Kaşkay yerlik maşına Backpack isteydi
0: Bizden pensiyaya çıkan?
1: Hı?
0: He okudum he Bekçir aylık maşına
1: Gördünüz mü?
0: Gördüm he
1: hmm.
0: Ya ulu as asın ulu gı hiç karak ne kımayım
1: He acına mı?
0: He
1: Neymiş ka? Siz
0: Neyle?
1: emmisi gade taşından yıkılsız o?
0: Yok o
1: Ula çoğuntuz ha?
0: Şu
1: Oldu hem de üçlük maşını ne de
0: Mesela
1: uydunuz
0: siz, mesela bunda akıyor, mesela
1: Kunduzay
0: Bunda

0: Aduncan mesten.
1: Beltkamas meyli. Ası bulu diyelim an mı diye o. Ası bulu diye o. Sana hep kesen çiğdim ayme.
0: Rası ya lükün.
1: Burası da öyle basanlar buldu. Sizler de maçta çiğdim aydık adamlar onunla bağımı.
0: Lükün aşından üt git parımız hem.
1: Dursun canlı gün alaylı cümamış. Uçuyorum bek.
0: Altın kümüş yolu yollar avandaydı cümü.
1: Ben bir kuyu
0: çekiyorum. Kinküller işleydi, kinküller. Meltkam kaçan işleydi de Şirali Bey sorap git bari.
2: Ne? Şükürler, 22'ye tanışı detok kitapta 165'ten 170 bin kat rabdi.
1: 165'ten 170.
2: Şükürler, 22'ye tanışı detokta 65'ten 70 bin kat rabdi.
1: Bolda.
2: Şükürler, 12'ye mayla sorular yaptı 15 bin 20 kat rabdi.
1: He.
2: Şükürler, 22'ye kafa 56 detokta 50'den 55 kat rabdi.
1: O soyul.
2: Şuna 22'ye tankı 105'te 110 atırabıdı.
1: Rast çırağı hop çekti.
2: Şuna 18'inde kamerayı yaptı 65'te 72'ye atırabıdı.
1: A sayılığıma.
0: Bak çıraylık şeyler olup gitek.
1: Eğer resim sizde de ben sayılı burun. Elik orne üstten oğandı iken. Derya oğandı iken. Şu deryanın yoğun aydı. Hıl yoğun, hıl yoğun derya iken bu. Aşta bu deryadan birisi keçip etken olsa otur der. He sayılı iki. İki tarafta bağcılar olsa da korsa kaç o
0: şunu gibi bina da. Körük ya.
1: Körükle, körükle aslı. Parakotla mı yavatkan değil mi?
0: Parakot kimle açında mangan bulsa sayıldı. Kanda peyiz olattı deydi. Dikin Bekçiraylık şehir okuyu tek acımın havada sayıl. Ros açında bir derya oğan bulsa.
1: Nem tatı hep yürüydük de.
2: Şuna 23'e sonata adakta 65'e 70 bin kat rabdı.
1: O yarastı.
0: Deniz boyu dikilem nem tat kök rakam yaptı. Şuna amdan yaşağı tutu kızık yakılırken o burada der ya oğan kök rakamda onda nem tat kitem siz.
1: O diş aşırılık su çıksı cuma.
0: Koruldu mu aşındakken o koruldu mu da kumaydı o. Hiç kim nem tat kalmaydı o der ya laba o nurgun şerlerde der ya laba.
1: Hoşta kırası ya.
0: Nem tat kalmaydı o yağmur mu yağmaydı.
1: Mühem ben burada oyla ben sınıp bana astıkça a diş aşırılık su çıksı demkinde bunda oyla yaptım ya.
0: Oyla bana
2: ya. Şuna 13'e mayla sorular yaptı 15 manda 20 adır attı.
1: 5-ci görüşdə qamaq daşlab belə tutub
2: olduq. Bunlar 22-ci qafı 56 dəftdə 50-dən 55 ətrafıdır.
1: He.
2: Şuna 22-ci tankı 300 dəftdə 105-dən 110 ətrafıdır.
1: Oştaq qo, oşaq bir belə tutamız. Yox, oştaq
0: qo. Ay, belə tutulğan işimizin onda bir nimimiz yox, çünki səbrimiz yox.
1: Şo, on
0: bir. Qaça düşə deyib ultamayız qo, qaça düşə, oş belə qədə.
1: Biz eliqin daşlayırıq, eliqi yoğon, eliq, noq.
0: Toğrudan.
1: Toğrun çom, do, yıraqdan bir edib şaq daşlab yeni tat deyib. Mağabey maşallah be hıqlı
0: kettir. Şuna hıyallan kısım çöbe ki kızı huludurluk yemiş. Vallahi çöğe hıyallan kısım. Abdu efendim bahar yolları şunun da ravan diken uçurunu evet ettikacı mı? Bunu mu tapşırıp ağam bulduk.
1: 2015'ninki Eylül Eylül'ün bir sıva deydi o.
0: 2018'ninki Lingdu'dun bir sıva ketursun can ustam. Ağın evet koyduk. Koyram sizle olmuşup dijörünü turam sizle. Ben anlap işleydi gendip. İşleyimiz varız doktor. Bağ radyonun aldıdı biz. Aman bağ. Şuna boşu can bomuz ben ba men bomusam boşu can ba diyendekçi.
1: Eli el. Dajun Guarfu. 2020'ninki Guarfu. 2020'ninki Golof ha. 2020.
0: Vay vay. Esleme deydi bunun için 66 sim çıktı ki. Şuna ola metrozu gidesem çüştün kiyin. Men berip onşap birey deydi. Onşap birey deydi. O simini hata çetip koyganda kılım ha deydi cümü.
1: Siz şu hey.
0: O çırağın yok mu? O hata çetip bunu köydürüp.
1: Bu kesmenizde obda ögen son zaman değil. Muş bir kesme kıvat kıldı kendin. Siz kem de 10 yıl oğandı. Ya 15 yıl oğandı. Muş diğer yandı. Yeni muş tak uşak kırıkı.
0: Adı ile
1: bir mutlulandı da. Adı bir hatalıklarını ötküzüp
0: büyüsünüz. Bir kişi o kadar mı? Diyen öncelik çırağından uşap iyisiydi de. Aslında siz diyen tak kesip ikiz kesip karı durup da. Muş kağın işinizde pekırılıp külüp oturak ettiniz de. Şeyde yutunuz umuşlap. Şapılak şap. Acab kızı kışı oldu de. Hıcılıp bana numuz kılsın da vakitte. Bana bizi evet deyip bunda köz köz kılmayız da o işlerini.
1: 2018 yılındaki meydan başından bir sıvak ya.
0: Sucudum onda deryala bek köpke aşkılı. Mem kökürüp kalmayı şundan amdan git parma deydi. Ez den vancı mı?
1: He ben açtık oylu yaptım öyle bir nem tatip kesin bir kıl. Bak kökürüp kaldıkan bak açtık cık kürk etkenken. Bak bunu çoğu. Burun öyle gemile açtık. Mesela da...
0: Siz ilgir gemide yaşamışsınız ya?
1: Ya yaşamışsak mı? Gemilek bir ne saklaydık o. Karsak etraflar kökürüp bir kıl açtık. Bir kıl nem tatlı.
0: Yan yolan sep koysak bak çıkırıp kalan.
1: He beseyli çoğu şey. Yan yol sevzilin saklaydı o.
0: Sen hiç gelmeyi düşem düş bakan mı?
1: Düşmeyi tola çıktık deyim ben şeyden.
0: Öğün küçük okanık öğün küçük çok düşettik he. Sen patisi açtın açtık deyip
1: he. He açtık düşüp. Neçe başa çıkın bel? Mançı var işte.
0: O işte durup atamdınız.
1: Sırtın mı? He. Otunuz olmaydı ne?
0: Onu işte durup atıttım.
1: Onun şu atılığın gibi şu amal yok. Şu işte durup atmayın.
0: Salkın yazdı onu işte kırdığın bastık he. Bir kıl topura peyiz bu.
1: Yazdı? Yazdı neyim bak gemide onu. Kış vakti çıldımız biz.
0: Hoşuna mı ya?
1: Kış vakti
0: çıldık.
1: Kış vakti dikti donlatko o.
0: Yazdı.
1: Şu kamaydı ayada.
0: Onda kamaydı yaz kırmaydı.
1: Yazdı kırmaymış diye ge. Yazdı turdu.
0: He yazdı çünkü biz normal tağ tereplerde kuran aşu gemide yazdı terepti mu yani aşu da saklaydı. Güçlerini aşu gemler ba. Meyuçi yıllarını ondan seyklik tatlarını yazdı mı aşu da gemler ba acı mı? Aşu tağ terepti çarıçlı kılgı ara yıllarda.
1: Asa sen hem de üzem korlu yaşayan dike korlu asa sen o gemin aşu kış vaktini çıldımız. A küz vaktimişti, muş vaktimişti, onda kişiler giyinerek. Besey geldi kuran.
0: Yan yollarını
1: asla. O kıcının ki beseyleri geldi. Yan yollarımız sebzini, bunu 7-6'ın çıkıdı.
0: Sep koymuş onu
1: ya. Kıyak sıktı yerken sebzini komurup, yolup. Şimdi onlar onu kop koyduğun gel. Açtık diye.
0: Doğru. Çamgur. Yan yollarına vakit gitti hazır.
1: Çamgur. Küzük çamgurunla gir başa. Asasık şu. Kışıç, beseydin lan korup, beseyseli yedi kanlıkta.
0: Beseyden paylık terepleri bekçe kuşurcan.
1: Vay soluk o, beseyden paylık terepleri bekçe kuşurcan.
0: Bu da basen bana yan yu alıma yetizdin.
1: Yan yu alıma? Asıl buldu. Üyedin yan yu yetmiş kızsız yedin. En noc yan yu man, en senden çıkıdan tosa.
0: En noc yan yu bizden atarepten çıkıdan.
1: Eminim o, aşağıdan çıkıdı, rast komoldalı çıkıdı eminim.
0: Ya ben noci deyim ha yan yuva ben ağaç gibi siz gücüm azırak bir kitap
1: olsun. Nom nom ha nom nom.
0: Kitap olsun ağaç gibi yaşıyor. Kız yan yuva olsun rast yakışı.
1: Ya makul.
0: Temin cinsin olsun şuna tatlık.
1: Encür mü? Kumulunun encürü getirdiği encür
0: yok. Ya onda demedim ben onda demedim. Encür yok.
1: Yok Neşmit mi aşı kumulunu bozsa en yakışı oldu de. Olma.
0: Yok.
1: He? Yok aşağıda bozsun.
0: Bana bana deyimiz yok yok deyimiz.
1: Ya aşağıda bozsun eminim ha.
0: Yok yok. Boldu boldu.
1: Onda emez mi?
0: Şimdi oğlan bana varis doktorumu 3 gün işletip 5 gün aram alıp neye girersen bula deyip sorup diken tok hem de. Neye varsanız ola.
1: Ne çek bulunuzu yıktınız? Şimdi bir dana aldı bilen.
0: 5 günde neye mi vardı?
1: Varis doktoruma 5 günde nurgu yerli ketçi ketkili oldu ey.
0: Oş he. Şey bağımsına buldu aramın amamdı. Doktor diken dakika vakladımdan aramın amı sunmayın. 2018 yılındaki insan şu an yüzyılın kutu yiyen şu an bak kurum orundu. Köp ıhtarlık rolü neç bula bula deydi Abdükerim Yavaş. Doktor mu sayı atkılamdı deyip durasak.
1: Ama 18 yılındaki vetra adım bir sıvak ya. Bağla pemde onu da pek hapı atın. 2018 yılındaki vetra iken.
0: Tesis evet öyle.
1: Vetra. Kaç bir etrafı da oldu o dedi. Programımız ne kadarlık anlatıyorsam. Çişinler ne her kılın. Başı sunup geçse, yıldığa aşıp geçse, ağır geçse, yallığını geçse, hemisini davalıydıgan, şahsat, yığız boşluğu, ambulatoriyesi var o. Oranın bilemsiz şahsatının ki, Xotendi ba, Kaşkadın ba, yurt yurtladı ba, cık deyme o.
0: O şahsat, ama ürümçilik oğru ne?
1: Güzel kaçtaştın ki yine daha şeyde.
0: Güzel kaçtaştın, işte aşımır taraf kırıp mangandılçı mı da alıkar sana vanzı kovacağın de pa aşağıda bir biket neyin adıla?
1: İşkin doktor khanına dene da aşımır de. Kazvengil demediniz de, işkin güzel kaçtaştı kazvengil kırıp mangandı de bana.
0: Ya da aşımır desans bekerek ondan bildi uçu. Da aşımır aşı taraf ki desans. Aşağıda ben aşına davet deme eski onu olsun diye.
1: Fulkan gıman gıtıya de bana.
0: Sancı de işte. Şu aşı yol bilektilmede alıkar sana biket neyin de vanzı kovacağın de pa cuma aşağı basanla buldu.
1: Ne mançıcık su bu? Aziz, ne de?
0: Okmaydı ki o leke o su, cim turgan
1: dekir kaptı cim abi su mu? Bilek var mı yedi?
0: Ey su kökürüp kamaptı, işki tarafki yeşillikten şöylesi o.
1: Yakanmış su mu sel kökürüp.
0: Fırat dudu diyen dek mi? Resim yıkarıp masulağın fırhyalaydı uçurcan.
1: Bilek var ki mağında, hele.
0: He?
1: Bilek çık ki.
0: Ne yaptı? Aşkılıp, azıdan var hazır resim tatıp, sucu dik ki bir
1: Sucu diken ha?
0: Sucu da. 2026'nın ki suyudun bir sıvak ya. Cuma manım o evet bes. Evet koyduk ha.
1: 10.000'de 20.000 içte yakıl demez. Hayat içsem oldu da varız pa.
0: 10.000 20.000 olan.
1: Hiç varsın bak o adamın gözü kısmakını 20.000 köyüm kaçırtam değil hem de. 20.000 köyü kırgenden par pulu, su pulu, tok pulu bir oyununki. Bir yıllık aşı çıkımları, un, may, gürüş, hemisi yeter.
0: Yeter.
1: Bir yıl yapıcıdan yeteceğim ama. 20 000 көе?

0: Mesela şu mellerde el ayınıp yürüp ye piçirgan sıkışı zitem de parpuluk bir iki min köyde öldü deyli. Bu ye puluk bir bir min köy pul kesi deyli. Üç min köyde güdüm ha. Tok, su. Bunun gibi 5-600 köy.
1: Para 10 köy.
0: Ya bu 4 min köy tüksün 16 min köy pul kaldı ya.
1: Kancanlar kancanlar kaydaysa.
0: 2 min köylük parpuluk kep kalsa 14 min köy pul var yana. Onu 10 may görüş yapıp yetedik icime bir aylık şeylerge.
1: Vay tamakını idare diyeydim ha varız.
0: Ya idare gün bana bir yıl demasım için 20 min köy yetedik demekçe.
1: Kanca adam bir payca islahı bulunuyor. Ma lauta daydı birinci gün 6 ay kubasın. İkinci günü ahı gönlü hımı kubasın. Üçüncü günü kanasızka onun eken burçin gibi yerip törtüncü günü ulan gürkölderini körüp anda ürümçe kaydı kesin tört gün kanasızka tamamen yitidu. Dep, şimdi depti.
0: Bu oldu. Ana atkın ola 174 Katna Senet Radyosu'nun.
1: Benim Abdumobil'in programısı.
0: Ma unutkan bari.
1: Varız doktor sayayat kılmen deyme bilim aşır kesin dep sizin şimdi depti cüm. O doktor oğan ki toktumay uksun bilim aşırıp kesin dep sizin şimdi depti.
0: Bu hele oku değilim ha. O asasen şu operasyon yapıp oğandıkken tikiş kimesi ol o varız doktor.
1: Tikiş kimesi ol mu? Ay şu kayış bıçakla tayarlaş kimesi ol mu?
0: Ya tikir en aharda tikip koysulu buldu.
1: Tikimçi?
0: Seypon o yakında emez. Başka şıkarlaş.
1: Seypon doktor dep bu.
0: Şu.
1: Mende de şu an. Bu da.
0: Çikim o 21'nin ki yağcı oğlu 25 tek değil.
1: Ama bağlap da anlayla.
2: Şuna 16. sivri 270 bin mangan dapta 35 bin kaya kırabıda. Şuna 18. vetera dapta 45 bin kaya 50 bin kaya kırabıda. Şuna 16. sivri 270 bin mangan dapta 35 bin kaya kırabıda.
0: Bu oldu mu?
1: Olup olup.
0: Olup olup. Aldı dükkanlarını alınmadık çünkü mü? Neçisine?
1: Aşkına mı?
0: Kaldı ya. Ama küçük gibi de bana siz üstü yer benimle al koymuşsunuz.
1: 2016'ınki 10. yıla sivikten birisi bak ya cümle. Biz tört adam üzen maşinaydayım ikin de. Bulduk ya altı ayık maşinaydayıp yürüp gelseniz tamamen bulduk yani.
0: Şikim on 23'nin ki Honda CU maşinden birisi var dedi.
1: Daha sonra üstüdükilerini onlayınız mı?
0: Onlayın onu yüteli. Onlar sonra küçükleşseniz de bulduk ya siz mi?
2: Şikim on 18'in ki lütfen şeyi avtomat ve tanımlı cizva dapta 40'tan 45 bin katıra.
0: Bir yan koyu verdikaz.
2: Şikim on 18'in ki meytan dapta 55'e 60 bin katıra bulduk.
0: Boldu makul.
2: Şimdi 20'nin golf tapta 50'den 55'in katramı.
0: Makul.
2: Şimdi 15.

0: Adırlık Radyo Anlıkçı dostlar, şükürler hayırlı olsun. Sizlerge yol başlık için dostun olay yollarımızda biz Zemra programımızda başlandı. Yaktırıp anlığı izle, yakışık keyfiyat arabak sizlerge hemra olsun. Yeni fıçırla, kızgarlık falan alırız bizle yollarınızı hemra bulunuz. Adılca ablamı da sizlerge otuk salam.
1: Zemra Radyo Anlıkçı dostlar, hoşallık ülkede bir hatar mezarına gitip ağay izle. Coşkun keyfiyat yıkımlık köylerimiz anlıkçıların kızgarlık ehmetlik paranları yol uçurları bilen tarğan mehir muhabbet ve könüllük keyfiyatını yiz kılgaysıla. Riyasetçi dostanla Kunduz Ayı Turdu'dun selamı selam.

0: bazalat saharda yo'lga chiqishni yaxshi ko'rdi. Bu amda shu odamning o'ziningki, misol turmush odati, o'zining mijoz xarakteri va yoki odatiga bog'liq. Ishqilib mayl kashdi yo'l menglar, saharda menglar, odatga vaqtda menglar, bexatarlik birinchi.
1: Qazlıq namını nədə yutkəyimiz deyən dostumuz Vinçen Şilu Sənşisən xov Arşan Qarbiyyəl 33 üçün numarı müşəndə o xanqı basınız buldu.
0: Abdurim əpəndim.
2: 174 Qodilə yolu qəyəri, doğma son qoçdu. Beycan yolu yolu, Şimdən yolu yolu dikəldim, yoldarı var.
0: Doldu, rəhmət. Aynuri ismi qanlıq ucumuz.
3: Hə, 174 Qodilə yolu qəyəri, yaxşı qədəyəri,
1: yaxşı
3: qədəyəri, yaxşı qədəyəri,
0: Aş edip, bana mı polum? Ha, çoğun kazan polum.
3: Alıp koymayı almayman bu.
0: Okşaptı mı polu, okşaptı. Çoğun kazan poluken. Xalık yolları koşulun ya da maşin köplikin tosuluş yok. Deydi Rahmet Nur'un uçturuya. Özü hal.
4: Abi söz vereceğim. Çoğumuzak Rabban kayını taptı bunlar ki. Karışın sıralan ki. Aslanını şunda bile ziyaret bulun ki abi de.
1: Aslanını?
4: Zettin de şey bir toyu kovaz aşağı kıskır toyunu.
1: He.
4: Yaman böyle adam diye ayasından diye adam bu. Ama ayağına muhitim şunda güzel. Ben ağaç kıskır.
1: Lo bu ne?
4: Ağzı olurdu mutlaka çoğun zaldı derdim. Hatta ki kıskır balık. Ağaç zaldı. Nakşı kıskır gel bu memnun.
0: Ne ki o?
1: Küçədik astana bax aramqay.
0: Beyranlı beyranlı beyranlı. Bayramlıq təmişlədə aş biz təşviq qılğan Şinjandakı ən əziltəmni izdəş fəaliyyətimiz boyunca təşviq qılğan şundaq yaxşı vanxun urullar, noçi urullar bax dostların birib görüb, oynab, tamaqlanıb aram elib gəlişini qarşılamız. Sanji tezurat yol qoşniyədə Ravanayda Aysalcan Xotanın uçuru. Hə sağ salamat birib kiləş ən mühim tusa hə. Haqlıq ma deb turvamaylı edim. Yaqa bu mu yaxşı, bu mu Batya hökumətimizin xalq amısı üçün yaratqan nəyit yaxşı bir çoğ siyasət. Bunundan paylanış kerek də, bu yaxşı iş qo. Yana uçurlardan tünü gün nəmişqa bağmıdınız şayi gilə qunduz ay deb. Minimiz tüzük tamaq yemeyip de mi çubuğluğundas et çıkmaydı. Tamaq yiyip de bardağa et çıkmaydı mi?
1: Tamaq yemeyi kadırsanız.
0: Şu tamaq yemeyip de et çıkmaydı karanlar. Gek koyanlar bu ballığa. Yeydin mi bomuza?
1: Tamaq yemeyiz 52 kirsin bunda duradı da. Bomuza apırdıqa iş yap. Qası a baylam 50 yaşlıq oppayının esli altını gördüğüm bu kalısıyla.
0: Aşkına yaşmamayın 50 yaşta bir yaşat vettiniz o. 58 yaş desiniz doğurdu. Ali Yugaş, 35 yaş.
5: Abicim Kunduz'a yedek kanda evalon yak. Selamet tutunla mı?
1: Yakışım siz. Kunduz'un
5: yolu sürdersen. Korlu'nun ki mi şu? Tibbi mesef yolları yeni mi şu? Çayvak cizli hükümetten aldı bizim yolla. Şun nasabam bu çekti ya.
0: Buldu.
1: Buldu rahmet.
0: Rahmet. Musa Cekam.
6: Selam 1074. Selam Arıca Kunduz'a yakışmak. Düşmek bana güzel varsa. Eserini yolu sürdürek. Keskat taşıyızın Dosturhan'ın kutla şehirde yollar var. Anki,
1: rahmet.
6: Kutla asla pek yok, meşgulamı yok.
0: Böyle tukkalın obdan kütüb atsız, ah sen. Şuna bulup attı mı da? Musa Cinka, obdan kütüb tukkalarınız ne? Kunduz ay yakşımı, sizin yokluğunuzu kündü kılıp atım cuma ben. Ben her özünüzü bilip kündü biz bilen ortaklaşıp durun siz deydim ona. Abdükerem yavaş. Yavaş oğanınız bile mi? Şuna obdan gepleriniz bak siz ne? Yavaş edem yok cuma. Cihanda. Lianho tez süratlik yolunun mavu Cudin Pifa 300 metre kalan yerden başlayıp Bektoslop kette Canop'tan Şimal'a daydı. Abdülkakar Rahmet. Nur.
7: Marizyatı Petrosetçiler yukarı bir yer kalıp yorki müstemanen Mütterak tarafından kayınız başı çok ekip.
0: Bolu Rahmet. Adıl kıyımları.
8: Yaxşı riyasetçiler Pektad'ın yolu üstüne Kadimi şehrine aldığını ikinci oturak ayınlanmak yazı yollar ama.
0: Buldu Rahmet. Ürümçü'den Gülcük'ü bağıca hazır ma 10. ay bayramda Dükkü Gönlü'den mangılı bulamdı bulmamdı. Bir kısım yol bölükü de mağalaysız, bir kısım yol bölükü de mağamaysız. Bunu şu enik soru etip mağamasınız. Bugün kavabla ayet. Bugün mangılı buldu desek, keşte yoksa zava özgürüp kas belki mağamasılığınız mümkün. Şu an yolu çıkıştın burun, şu enik sürüştürüp, telefonu orup kısınız buldu da. Mahmutcan.
9: Kalan 107.

0: Rıdvan Adıcan Sayın Yolu'ya Şansafa'dan çıkıp bu maç Cumhur'un orta çıkıyor. Şimdi canım kurgan yürüyüş maçın
1: Oldu Rahmet Oldu Rahmet Oldu Cevablı Kim Taksi
2: Efe Cemil Adıcan
3: Hoş
2: Hocam yok Kumzak'ı Kumzak'ı

0: sonra Yollanda mı dedi? Yollanda Azizcan. Geldi uçurumuz. Buraya yer gittim. Sayılıymış konu halindeyim. Sucu yolu geçen maşalla bek köp sürat asta dedi. Hazreti Ali Ömer'in uçuruyor.
1: Ha, Azmetçe. Adilcik'e kapa mısınız? Urup kıyarsın bir mesletim var. Sor, sor ya. Uçtakı kestik.
0: Tez bulun tez. Niye de urup kıydı? Res urup kıydı cuma?
1: Allah'ın iki kayıt kilimiz ha.
2: Jongo telegrafının teyini akıl karan çıkı. AI akıl köstüş ve ailge karıştaki yakşı hemrayınız. Yaşanganlardan turmuşu, balılarına ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini közdeleydi.
3: Bütünküllük ahvalını AI arkalı kulaslap, bir buyruk bulanla küstüş dokulatı tayarlı alaydı. Sın hatirisini tekrar kömüsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şiliyen app detalını içip, başbettiki tiyanyi akıl karançuk közlüke kirip, akıl küstüşünün kolaylıklığını sınap görün.

0: 13 yaş kırp ot. Niye mi diyeceğim ben hemen?
1: Yani azraq bir 5-10 yıl tırışsa. A kiçikidim 10 yaş kırgız vasmı koldun çıktı ediyenge. Bu olmuş o ayalı çıksımda arır şey kılıp. Tapkınını yap, balırığı çıkıp, kaçlap. Mesela öte duğun gelip hem de. Yesliği toşuyum ben, tapşırığını tek şürüyüm ben deydi gayiş yok. Nurun Oğuzcay.
2: Davran, Cenab-ı Yolları mı koşuyor bir sıra bakken?
1: Mavu Beyhuan Kauca, Çongçunlu tırap deydi. Çongçunlu çıkış iğzi ama likin miyada azıraq bir vaka boğan oğuşuydu. Bek tosulup gitip de, kıday bir an oğuşuydu. Sürtünüzü körüp durgan bolsaq, mişi bayamqa vaqtta demiş. Bugünüm jibo açmıdıq. Bugün jibo açqan bolsaq, şu bayamqa aldatlarını aş naq maydan körüp, dosturumuza jepin qıvalat dedi. Ey. Xata qaptı.
0: Jibo da azırma o, mizlikdemizdeş bar idi uladı da. Jibo da başqa jibonu körüp atslaqça.
1: Nämen tarapdan taşımır qarap manğan liniya bek rawan. Qoqmay kelinglar. Men öydü oturup yolunu körüp atma dedim iyanın uçurayım. Mav sayat sayat maşınsıgı biraz tek inkas kəmidi cümü qaqara pendim. Uzun uzun uçurke qaydık egen. Müşü doğruluk uçurke qasa sizge evet eyli cümü. Nicat idi baba külüp müş. Potla dem tok.
0: Potla
1: çıxı. Хочанан зан хочадан Пейгуанчаңның үстидә кран ташлап төшкән вакытта оҗайып тусып кетти. Иккәңла кетти. Иккеле тарап шунда булып кетти диде Мәхмәт әле Ахваша. Адилҗан, 10 минут мошындак гә кысыгыз, оңды төшүдгән охшайсыз
0: диде. Рәсми, осак ичтергә.
1: Рәсми, әле кыйк. Кан итишмәй, оксиген итишмәй. Mehmetcan Toğrak akımızda idi. Adılcan Fukam, Sınlım Kunduz Aykanda Kekvalı'nla Yağışımı Karan'la ama bizden basketbol komandası, Şinjan basketbol komandası, Cejan komandası uçturup koydu. Açığım geldi, pek açığım geldi. Oy, hem de musabakada çok bir taraf tuttu, bir taraf tutturdu Mehmetcan'ka.
0: İşte bulmaydı.
1: İşte bulmaydı. Musabaka, dostluk birinci, musabaka işkinci emez mi? Boran taksi deydi, Şinjan taşıyının aldı da xeridala bek köp, mektep balları bek köpke dırhal kelanla deydi. Yana uçurladın Abdu Kerem. Ürümçidin tikes kabamak çıktım, kaysi yol bile mansak buludu, maytak uçağı bile mansam andın, aldın tızını koyamdım, koymamdım de. Muşu bir gep oldu.
0: Aşı kuşağı tarafından kırgen de tızımlıktımız şimal götüştü. Narat kıkep, aşı APP'ni içip, Şinjan Jaujin, Şinjan Jaujin, Diyen şavçın şu kürüp, narat tutup, yöyle kıp kıp, ben de şimal tırıp kıman sağla buldu.
1: Aşı duku konulu onunki şavçın şu yüzünü koşu bilip, aşının karan. Siz aşı aldın kilişip kuyallaydıgan yol bölü ki sizge asker tüş buldu. Aldın kilişip kuyduğun yol, eğer şu avaray sebeplik takalgan bulsa, sizge şu asker tüşlerini berudu. Şunun çukun bir körü bitip, yakı bir telefon durup sürüştür etip mağmışsınız. Hem de yolunun ekvalını biz hazır sizge uçuk, mağansız, mağamaysız diyememiz. Ben hazır sancıgı kırayıp mağandım 350 yönge. Bugün tapkan bulum 1440 yön boldu. 1440 yön. Obdan pul tip yaptık o.
0: Şun,
1: Ürümçilik Rim Pankam bu kaldığınız gıdaydı. İnesi, şagırt dey.
0: Rim Pankam Ürümçilik o şu. Rim Pankam dem son.
1: Şu şagırt sizin deydi, şuna bu kaldığınız deydi, şu şagırt dey. Kuşlar koş.
3: Yol üstüreyim, ben bankı ite onun üstüleri, ezileri, tek tekrar olan kendimi atacağım.
1: He, buldu. Biz ma kazban çalgan sol taraftakilerle alakalışıp koyduk. Dostlarımızın sel tırıp uçurup yaradığım bulduk. Ve onu uçular kızı vatamdu ya. Ve mence ben kızı diye ben üzerim kızı git paramdım dedim. Kızı vatı da. Yani uçurladın ma bu Ürümçinin kanunluk bir taksisi var dedi. Şunu toktam tüzüşüp birime ihtiyacı bala alakalasın. İcarı birime bir aylıktan 6 aylıkça dedi. Kim kaysa taraflığın demepti. İhtiyacı var dostlar deysanlar biz telefon numarını evet bireyli. Yani uçurladın Kudretcan.
4: Hey Sülay, adlı cihazda. Komşu yerden. Ma, eli yakalıkma. Buraya.
2: yürekli bari zaman için.

0: Adımı?
1: derecelik ısıtqıcıdır pahmağımı sanman için o sen əsir.
0: Asıl koyda resmi bizim açtadık dağları da.
2: Daha da çıktı mı?
0: Ay mangandak bulduk da. Ya yani, nelerle bağınla ba diyenler biz aşı nakşık etip de biriyorum, etip biriyorumuz. Haa, kanem abu, bəxtiyarın uçuruyum.
1: Selam selam çatırdaşa. Yakşı.
0: Mavu ilan doğruluğun kaptı. Sel durup anlayla.
3: Beijing vakti saat 14.
4: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetmen şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metre kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış öyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetmen aşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelı kıçı bolgan tavukulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öğünü aldım seçik icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: Başka bir dostlar programımızda almış oldu da bizden Şincan mezlektemizde faaliyetimizde riyasetçiler yine Ürümçi'nin kaysi cayda mezlektemizde bir telefon ulap bir haber yapıp kayla. Zükre de yakışma.
1: Yakışma
2: Adılcan Kunduzay. Yakışma.
0: Salamet tutunuz.
1: Yakışı rahmet.
2: Ne de bu kettin la?
1: Biz hazır bana mavu Taven, Şimalyoli, Bayza çay tamlarının karşı terpigi caylaşkan mavi viskisi karsa kızıl tayglik viviska kartun da viviskisini hatlarım kartun çizikli kartun çiz samahanısı da.
0: Ne miten?
2: Kartun.
1: Kartun, kartun.
0: Kart kamıl dik kema.
1: Kartun.
0: Kartun.
2: Kartun.
0: Kartun.
1: Ay konfa dik Karton, karton, dikir karton.
2: Karton, karton,
1: karton film.
0: Karton film. Karton ne? Bak tutukça avaz şuna mevzat kendim.

0: Nimet'in dayıydı.
1: He, azıkma. Delfin dayıydı. Delfin dedi hazır. Navluk.
0: He.
1: Navluk melisket hazır.
2: He. Ha, dinozavr depti.
1: He, sen o bilen kızmı şu kartın tesama hanısı da. Çubuğu kılvattınız. Andı bu kartın tesama hanısı da mı? Asasıgı tamakları. Muşu ham bob, isa degende ham de mushundaq nurgun tez ham tez yeb chiqadigan tamaqlar. Aki ballar yaxshi ko'rgan tamaq, qizlar yaxshi ko'rgan tamaqlar degende nurgun tamaqlar bor aka. Mushu tamaqlarning turlari anaki mayaning politeslarni chiqib qo'ygan bo'lib qo'yganajmi? Men unut, men Miradim o'rkash malifasini qo'ygan bo'lib ketib qolib to'qib qo'y to'qizmoqa. Lekin bundan foydasini yetadiganda qistirmiz. Ha. Foyda chiqadiganda qildimay ishdan shuni bilan biz.
2: Bizga vakolatdan bo'lib qo'yinglar.
1: Ya unda qilolmaydi ekan nomini kirgizib ketib 9.9 mingga etib ketgan zot ekan. Ay 9.9 mingga etib ketsanglar masalan o'n nomini qoldirib qo'y.
0: Shuning bilan 9.9 mingga qo'ygan bo'lsa qanda qanda noch ishlab aka?
1: Ha, unda bo'lsa bu tatbiqatini mana mushu 10 yada karton tesammaxonasini ochgan bu senin kurguchisi Abdurahman özü bir sözləb bəsinə.
2: Əsli iş mundaq.
1: Əsli
2: iş mundaq.
3: Tamaqlarımızda 9-9 mu əzəli xuyan bolsaq, biz onda şu kenton kiçik marujini əsli bağız çötüb qoy. Bir yıl qıçıya qanca ki vazaqməliyə iş qandaq sarıq çəkdim qoymayımız 9 mu 9 mu. Onda başqa biz onda şu 18 kolok ciddi xamba kiçik ballarına yaxşı yayıl bunu ma. 9-9 moga bunun iş qandaq qılıq şəl yağmış yox istatda. Qanaq çap qoymalıdır. Anıq ki bizim 18 kolok 9 pisarımız. Muşunma materialıqa ma muşu işəkken qaymaq olsun əmrisi için ku material işildimiz biz. Muşu pisarımız 19-9 moga bunun iş qandaq çap qoymayımız. 18 kolok bizim maşu kaujerimiz ne 26-9 moga faaliyat qırmız. Bu əmdi maşu Kuyen azalanın ki Allah itibar ki onda belek bizim dükkandaki muş içimişler olsun veya bizim geyfen tamaktanır olsun, çamfın, çonyanga olsun muş hemba o pisatının hem misini muş azalığa karta ayrı muş kuyen baha çıkagın ço Aslı bahasını nıkıl obdalla mı şudun? Şu bahada bir lirası itibarlık istimak alaydı.
2: 9 koy 9 mu ne? 99 koydun mu şükra kaçlı gerekmiz ha?
0: Ha ha. Aşırı septa. Bu da sahne bağı mı yok mu? Çekilimiz bağı mı yok mu?
3: Ya hiç kana çeşim yok. Sana bir şey çak koymayın. Kaçlık yuvası buldum.
0: Kaçlık huyen boz buluyor.
3: Muş huyen ne? Üzdürüş kaysa oruma yakın bozsa mesela bizim tarmak tükkalla örümcüdü bağ. Daven beyli o da payzatın kaçtırıp da. Anındaki biz ama da bazada burşunca da kasır bağın ikinci kıyatı bir dükkan bağ. Anındaki makufça da baza içi de şehir içi de tört dükkan. Yes baza dişki dükkan bağ. 6. ayın 8. ayında. Anındaki biz ama payda. Jiyan şef olarak ayında bir dükkan bağ. Anındaki aksuda taş yüzü bir dükkan bağ. Muş dükkanın kaysıgı verip şu nerede bir cekan bulsa katın neler kuyen ne?
0: İşler vurdu.
3: Oradaki bahsa işler vurdu.
0: Oy bu aldın katı bir güreşken bozsak bu kuçağı bağdok başı bay kuçağı kıvitip kemmem tuktaş vakatını.
3: Şu aslında
2: Allah'a
3: kutlamayı kutlamayı.
0: Bu da Abdur Azon he?
3: Bu da katımız ya aslında bir olasız kılaylı.
0: Kiliş tıkayı mısın cuma bu da he?
3: Vay çatay yok çatay yok.
2: He bana. Ve de yuvaldık bana.
0: Tunuşkınımızdan nait hoş al biz. Zükrede Mevlutka. Hoş hazır mı? Doğuyun signal uzulup kaldı doğuyun.
1: Doğuyun uzulup kaldı?
2: Ha. Sürat yok.
1: Kıldı en hazır. Hazır min koyduktu ha. Ondan sonra şüphin halki dostlarımızı kırıp köse abayını yap bırak bu tamaklarını kösettik. Hazır yeni bir köse ettimiz. Hem dostlarımız pek ilgin tamakları pek okşaydıkken.
0: Doğru.
1: Bu sayılık andıma bayram demeliş vakitlerde. Ballarını eğilip ya ki öydükler boyunca cıgılıp gelip hem de tamaklan mahsup olsa. Bu karton hikayesi buldu. Meyli abay dedi o 10 orunda olmuştu dükkan bağda. Kaynısı yaygı bas buldu. Ama bu ise dostlarımız bir bicir basın kartını için. Bir
0: doğru.
1: Bir de lazım bu kalıdı.
0: Zükrede bu veymeyin bu amca.
1: Ha, baka.
0: Veymeyğim bana hazır.
1: Anne veymeyğim bana dike. Anan diken, muşunu
3: indirip yaptı yapma. Veymeyğim alaylı faaliyet var bizim için. Veymeyğim muşu bizim devlet bayramı münasılayan er başlar. Oyuncağını bir başlar. Her kaç veymeyi tamak kurtkan dostlara bir taldan bizimki muşu esrarın ki kavcan. Bir taldan soğat kılmamız. 50 muntan itibar kıldık. 50 muntan muşu kavcan tük güce soğat kılmamız.
0: Ha, belki yakışı faaliyet kim var ve? Onda olsa düşün bu kaldı ya Zökre'de. Melka, kapımayım hem de tetip akaysam, veymeyi bulursam, beni kırak gitti, dana bereşki koyuşun, sızılıp bana ağaç gilem sızılıp olanla ver etmezsem.
1: Bu pul aratasız, pulu quyanın pulunu qoşuq, yetimiz bilimiz, qunzaymı bəsin toqsun.
2: Ha, birimiz, vədimiz, vədə.
1: Yetimiz bu kitaylı.
0: Ha, bizim Buxarı Zəfər mə

0: Aptoz bekette ötkendeyken bu yol kengeyip tört yol buludu. Aşu aptoz bekette 50 metre bulan mı de? Değdisem şu çağda kep bulan mı de? Yetküz koy.
1: Hadi korkmay. Siz teşhidi durup görüpsiz. Uçurap durucu bu sizge. Teşhidini görüpsiz. Ekranını çeksiniz.

0: yer belgisi orından öy setiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyir şer nurgun pulga yaraydigan xalqara çoğ bazar yenirki Tianshan rastisida 514 yurish yashamatlik turalgunun faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkülüde azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yashamatlik turmuşudun bahraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincang Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilikten'in yeni öyne aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
1: 2026 yıllık Şincang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şincang Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq mədlək sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var. Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincang Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Sevimlik Radio Anlaş Dostlar Çüşlük Yollarınızı bizim programımızı tamamlaştırdığımız bu programını birbirine tavsiye kılıdığan koyuvat kalanağımız ya tavsiye kılıp yahtırvatkan Esil Abdul Fogu Abdulri Alayda talep qan bu oron köpne köp rahmet etimiz ha. Kegen uçurlardan yet güzel yollar mı xeyli ravalışıp qapdı hem de kegen uçurlardan qani bir tutulgan yol bilek ba mı yok mu qara paqayla?
3: O zaman aldım ki yollar mı koşuyor nesim aşırsam köpne ki tutaşıqa.
2: Buldu rahmet. Onundan başka Mehmet taksiyen uçuray.
3: Ulan salam bir ziyaret ötürt mü? Neyin eğitimini anı gibi bulap kaldı. Bugün çift saatten aldım bu acı. Ardından sanırım şu kez bir kez kaç testi aldım ben. Maşın testi olmadan basam çoğu gitti.
4: Oraya ülgedim lan.
3: Ben 10 yılı ilgili bastım. Ben de hazırlıklı bağım.
0: Bırakarsak çocuğun yolları koşun işte. Rahman kendim de rahmet. Begin uçur olurum. Ağa.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanun sizge hamra programımızda davomlashtiratimiz. Tiyanshan etkire sansızlıqan yürek vatan bilen tang soquatıdı. Amde, men ve mening vatanım Tiyanshan oğul kızlarının dövlet muhabbeti sahipimiz boyice, Tiyanshanning janubi ve shimolidagi her millet oğul kızlarının vatan bilen bir özbetiliş hikayesini sözlep berimiz. Amde, tuprakta çoŋqur yıldız tartqan anar danisi Shuji Zheng Xueping'ni tanıştırımız.
1: Zheng Xueping, Gansu ülkesi Gulang nahiyesidin. 1990 yılı doğulgan. 2010 yılı bu kız, Yiraktın Tarbagatay vilayeti Savan şehrinin Ulan Us bazarı Sen Gongdian kentige yatlıq bop geldi. O, kevaz deriş, kalı koy bekiştin iş başlap, her günü tan yormazdılla etizliq çıkıp, gayret şica etigi tayınıp, kentki kalı bakmıcılık çoğun ailesiga aylandı. 2015 yılı o teşebbüskarlık bilen kent ahalılar komitetiga kirdi. 2017 yılı partiyaga aza bulup kirgenden keyin başlamçılık bilen anar danisi pidailar mulazimet ettirdini kurdi. 2024 yılı 6 ayda o yukarı bilet sanı bilen kent partiya yatçikisinin şujiliği saylandı.
0: Zheng Xueping daim. Bu yer minin ailemge aylandı. Şundakken bu yerde yıldız tartımen deydi. Kent ahalisi Hamila Ablikim'nin hamildar bolğunuğa 5 ay bolğanda kan azlıq sebebinin doktorhanada yetişiğe doğru geldi. Lekin o davalanış sığırtısını tapşırmağan idi. Zheng Xueping bunundan haber tapkandan keyin derhal onun haq tapşırışığa yardım verdi. Yine pidailanı başlap onun halidin haber aldı. Hamila erhutun işgelen çoŋqur ta'sirlanıp teşebbüskarlık bilen pidailan sepigi qatnaşdı.
1: Zheng Xueping kent ahalarının kirimini aşırışqa törtkü boluş üçün 2024 yılı 8 aydan başlap aşpazlik, tikkütçilik, yezi igilik maşinleri, çarvıçılık katarlıq boyutca, katarlıqlar boyutca tərbiyeləş kurslarını maslaştırıp açdı. 30 netçe kent ahalisi tərbiyelengenden keyin işqi uğrullaşdı. Kentdə işki səhra aramgahi bar idi. O partiya kuruluşu yetekçisi bulusübdü bilen muhitini yaxşılap paaliyetlerini pilallıq açqa yıllık ticaret summası 400 min yuandan eşip 15 kişinin işqi uğrulışıqa törtkü boldi. 2025 yılı 10 ayda Zheng Xueping Abdunum Rayluq 9 qıtımlıq Milletler İştipaqlıqı tərəqiyatıdaki nəmunici şəxs bub təqdirlendi. Gansu'dan Yiraq jayğı yatlıq bop kelgen bu kız 10 yıl çeng turup, başka yurtni öz yurtı kılıp, qurup çıxdı. Şunaqla, her millet amının kalbideki anar danisi Shujiğa aylandı.

Hürmetki Radyo'nun uçuda programımızda da olmuşturduğumuz kani 5'in sıpımızgı kegen fıçırlardın Roşen Gülhanım Kaşkar'dın yol haberi Benda Gonçan'ın aldırık yolları avan depdu. Çünkü ensimlik anlıkçımız programımızını yaktırıp anlaydıptu. Asiye Hanım mı hem programımızını yaktırıp anlaydıptu. Hışkepsiz. Karşılarımız Marojni geçmana programımızda anlayıp da hoşgeldiniz. Abdurrahman Sumkçı siz mi hoşgeldiniz? Karşılarımız anlayıcılarımızdan yana dağınlık programımızı yaktırıp anlayışını kızın

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyası Stansiyası 174 Qatnaş Sanat Radyosu'nun Qanun sizge hemra programısı boyunca anlatış berdik. Yaqtırıp anğınınlar rahmet.
1: Programı riyasetçileri Daniyar Mahmud bilen Qunduz Aytürdi.
0: Nöbetçi muharir Sefer Memtimin.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: Достарымыздыңки учурларга бир карайлы, э, учурларынан кийин сал убакыт өтүп калды, шундай болсому. Абдурахманжан деген достумуздун авазлык учуру. Yana dostlarımızdan obliken mugulca.
1: Yüzden mi istiyor onda niyetsiz işlere çizdirirse o bek hepsi bir ehmeti bu konuda işlerini ki cefarı fıçıtır. Orunluk ya iş kötü işlerse hem de sürek etse çoğal kardeşim olur.
0: Şimdi şu küçük balla hem de bek maşu 30 yaşının tövündeki balla meslen bek ilgi bilip gitmesliği mümkün hem de pulun kadrini hem de bazıla 30 yaşını aşkalladı mı ilgi tazı iskınlamaydı galla baki. Lekin yaş çoğun bulup mangan sıri hem de pulga çokunmayımız. Pul zade emmin elkıldı diyemeyimiz. Lekin pul bombısa pekat bombaydı. Pul ne çokum yakış görüşümüz gerek, o pul ne çokum hürmetlişimiz gerek. Çünkü o emgikimiz emez mi? Bizden emgikimiz o pul degen. Bizdenki aşı acırımızdan bir kısmı ucu. Pul ne sırap kıvettiniz, pul ne bozup çaştınız degen gep, özünüzden emgikini bozup çaştınız degen gep. Bu işte iş. Şununla ilgili pul ne pekat bir kağız, ilgili biz işletildiğin pekat almıştırış vasıtaplı düşenmeyi, bunu ilgili özünüzü bağlayıp düşenmeyi vaktinizde pek ilgili bunun kıymetini pek iskılalıyız. Yan bir dostumuz şu an bağı tayı degen dostumuz hey riyas etçi muş pul yakıdaki geplerinizde minin balam anlağım buz pek yakışı oldu deydu şu yaşlarım de taza bazı balla ha bazı emis emes bazı balla taza ne bilip gitmeydiken bunun kadrini oblaxat Ben moralleştirdim, anlayamadım ben. Bizimki devamlı anlaydığımız 107'de de tüt deydi o. Ondan başka yine dostlarımızdan Mavu Voay Taksi degen dostumuz. Muyum haber depti o. Muyum haberken bu. Sağ yoldan çıkıp halık yoluğa. Мыш дидия ығызда машина соқышып қапты, иғыр әмәскен, лекен шопыр телефон ойнап отырды, дейді. Мыш телефон тоғырлық мұ, яна біз үлгі нұрғын біздің қатына сақшыларымыз кәген жағылады болсын, бәкчіқ сөйкбәтілі болды біздің мұш қатнаш, біздің кей радиода, қатнаш программаларда. Телефон ойнас сәбәбідің бәзі вәқәлі чыққан әкваллы. Onun üstüge aparatlar tadıdı, telefon oynayış, telefon eliş, katnaş kanunuğa xilap işla. Mən bu da 23-cü yıladın, 26-cı yılağı 3 gün ayıt kısqı bir səpərdə bop qaldım, ürümçinin sırtıqı çıxıp qaldım. Aş vaxtı da 25-cı yıla, nəq 25-cı yıla, mana bir katnaş vəqəs uçurdu. Aş minut, dəqiqi dəymə iş qılıb, mən otağın maşının aldı da, Hash 5 tükücü 3 maşına qayt A birisi ayaqdan kib atqan ke ikisi qarım qarış yönünüşdə kib atqan maşınla 3 maşına bək eğri soqulub getdi. Amma azraqlı bir dəqiq mançı arlıqlı qayıp qaldı. Əgər bizim maşınığa mı düş kib qılış mümkündü də biz səl tez manğan bolsaq A vəqəyə bizim urulub getdi tükəyinigə. Mən bir keç uxlayamadım gəp narasını qısam. O bək eğri vəqə oldu. Maşının çaxları çıxıb getdi. O adamlar nə qarıyamadım. Bir yaqlağı kətdi eşqib, üç maşına, üç yaqda bək eğir vəqə oldu. Onu biz ayaqı ütüb, qatna saxçıları kəldi arlıqda sorab, mən sorab baxdım qısam, bir maşının şopiri, vəqə sadır qıqan, asaslıq maşının şopiri, telefon oynab məngibdi. O digəndən ki, tez sürətlik yoldu. Maşına tez sürətlik yoldu məngib, telefon oynab məngib, şunun bilən üzünün ki, yoldun çıxı.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünebilirim. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

0: Dostlarımızdan Veyla Veyla diyen dostumuzu avazlık uçur bağımlayınız.
1: Sulu kadriye, yolu soru birey, ölümüş bütün yapısı taş yolunun ki, Ulanbay'ın çöreğin karabmangan yönünüşte, 45 kilometre daha yerde yolsuzluk çekti. Mayıl bölgede mangan şokurduzla, imkanda baş yolu mangasla. Kayıp taraf için çıraba, geçen meyazı 45 kilometre daha yerde yolsuzluk çekti. Nedirilmay, maşinin şu değerine ortaklık, 5 milyon kop kalıyorlar. Bir kademe mangıdı.
0: Buldu, buldu. Rahmat müşü, muyum uçurunu dostlarımızı yetküzgeninizge.
2: Nereye ziyaretli bir şey başladım ya müşürü. İkinci kol maşını hazırlanan dükkanlığa hoşlanıştıra var.
0: Buldu, rahmat.

0: Dostlarımızın Ali Yugaç 35 degen dostumuzdan avazlıq uçurba ekan.
1: Hoş
0: gelibsiz.
1: Korludun gelip kirdesin. Korludun şey şun da kıstıkstan bak etti ya. Yok. Bu çözerlik bak etti. Bu Osmanlı'da kışlarlardın hayatı gelen dost kaderler olsa. Kılıçları çıktırgende olsa bir hatarlıkla asıl kurgan ayakalısı da. Машинадан болсон ба?
0: Болду, рахмат достор.
1: Машинаны өт кылмайм, көрүшлөрүн чыгарып.
0: Болду, рахмат, жакшы эскертишлерди берипсиз досторумузга. Жанак достор, анды бүгүн түштүн кийинден башлап мушу Дөлөт Байрамлык 7 күнлүктөн ийлеште сапарга чыккандагылар, мушу түштүн кийинден башлап жолго чыкты эм баз алдылары мушу мензилге жетип bir buldumu ki dep mu oylaymız şuna her vakit dostlarımızın kim şu bir hatarlık alayda dikkat kılıp katnaşka onlarga her vakit rayı kılıp özge talepini kat koyup çarçap aptomobillaydı mey her noktalağa dikkat kılıp şu menzilge bir hatar yetip bayramlarını hoşal huram ötküz için içindilimizden öbüt kılmaz.

0: dostlarımızdan Mehmetcan Tortaksi, ha? Mehmetcan Tortaksi'nin avazlı kucur itip kaptı, anlaylı, ha?
1: Ben Nazır Aşıl'ın karşısına geldim. Bizi yama ötüsok, dokuzlandığının kendi tarafı mağdıran görmüştü. Başarılı müdürlüğüme oturup kaldı ya dedi.
0: Yani üstüde yeni bir avazlı kucurunuz var gene, şunu anlayalım.
1: Hidayetka, hidayetka, kanda havanınız yaşına yol
0: yaxşı.
1: Sevdi. Bak, dokuzlandığının kendiki yol. Dokuzlandığının kendisi çıkılgan. Bir tane maşına yolunun boyda. On kontrol et, kumajan hiç bayağı ödem yok onun içinde. On trepte, köşeptüzün akış mıydı, on köşeptüzü kadar durdu. Şu an kumajın tosulağın trepte, madde okuyanlarının kendi trep manzara yol, bek tosulak etti cuma.
0: Bosa, eğer de sizge imkaniyet boğan bosa, aşı maşinini resimge tatıp siz. 13123 әптісі бағы үшінің ішчі де бір мүшіндақ инкасыланы қылдыған бір еба. Әшек әвәт өткен болсаңыз, шу заматлы бір тарап қылады дей. Әмді азыр ма ұфчырыңызды ма, әмді бір рәсім білен, бізге язмычы ұфчыр әвәткен болсаңыз, біз мұнасыватик орылағы еткізіп қойсақ ма болады дей. Азыр лекен әмді ол авазлық ұфчырыны біз еткіз боламаймыз. Язмычы ұфчыр болған болса, яқшы болады екен, ә? Bu zeyrekmeyi, terekmeyi birden saklap durunla belki ilgisimi yitip gelip derhal yüytge maşinisini ya. Dostlarımızdan kaya uçurlarını yanılsam. Gülüsümlük dostumuz. Yan loda rüyda karapmandım. Optimobilla in tayin küp deydu. Buldu onun başka Tursuncan. Paxt derip anlavatımın deydu. Buldu rahmet Bilal Tortaksi. Kaşkar şeyin fanan aldı. Kuş liniyede ravan. Maşinla olayda. Maşinla köp, olayda tosuluş yok, deydu. Buldu rahmetmiş o Kaşgar'daki dostlarımızmış o uçurda önümlük paydalanıp kağıysla. Onun başka İsmail Can. Biz Abdurim Can bilen çınıqış çaplıqaç anlavatımız zeyrekmey. Kaşgar şehirde, şehirde peyzi çıqabatıdu. buldu, buldu. Kurban Can'ın ki avazlı kucuru vayka anlayılı. Kurban Can.
1: Abdurim Beyaz saçlı yolcular yaxşı mı?
0: Yaxşı.
1: Müşür karan değildim. Şüş müşür bağlayan telefonu aldım çekenler. Şu maçın ağa bakırı. Giyi bu sütü olmuş ya mağandı. Yol bize tuşuk. İşte çekenler atırak mağazılar yolcular.
0: Buldu buldu. Müşür daven şimal yoludun müşür. Bağlayan telefonun ki aldığı kagice boğa arlaqta şunda qoya, şuna aldı da üç maşini sürkülüp gitip du, deydu. Şu yolda mağın mağçı boğan dostlarımız imkan bolsa başka yollarını tallap mağın isele. Әмді шу елді қапқаған достырымыз болсаңла, Зейрек Мәймеші 107.4 қатына сәнәт радиосының әрқайсы программаларына аңлағач, бірдәмді өтіп кетісілі әжімі. Обликем жан азыр үрімчіде такси вә тор такси кенішкісіне олмақчы болсақ, тоқтаңа біз ма ұшырыңызны бір нем қылайлы, біз программадан түшкен дейінген бір дейшейлі. Дайым жан. Gerçi yol ufçuru bir elimizden diyen seherden başlayıp ızcıl anlavadı mendeydi. Buldu rahmet. Romantik diyen dostumuz. Bu romantik. Bu şu dedi. Kılsak bulamdı bulmamdı. Kandak resmiyet gidiyordu depegen bulsunuz. Қанченжілінің қандақ машині түшуді дәппәген болсыңыз дейді. Мен бұны етаз білмейді кен, мен үші білідіған достырымыз әмді бір дәппәсі болам декен. Рошен Гүлі, Қашқардың ел ұфчөрі, Венда Гуанчаның алдыдық еллі араван дейді. Бұлды Қашқардық достырымыз мұшы ұфчөрді өнімлік пайдылынып қағайсылы. Nijat taksi. Xotanda yol uchuri madaniyat yo'llaridan avtomobillar ko'p, lekin alayda to'silish yo'q deydi. Xotandagi do'stlarimiz mushu uchurda unumli foydalanib qolgaysizlar. Abdikerem yavaş. Maral bir şey de hava uçuk turdu ya, deydi. Hava uçuk olsa yakışı o hava tutuk oğandın. Şimdi akma ya. Yine dostlarım hanım için de kızgınlık bilen devamlık yol uçuyor belgeysiyle. Kızgınlık bilen katnaşkaysiyle.

Ve yana o ay taksi degan dostumuz menme anlavatman deydi. Bu da rahmet uçuranlığa dostlar bakensile. Bir xatar yol yürgen asasta herkesi yol beleklerden yol uçuru belgeysle, may gaz uçuru belgeysle. Onun başka katnaşka dair soraydıgan sorularınla bulsa sorsanla buludu.

Bilal Tortaksiyan, Qashqar Qızıldöy yolumu tosılıp getdi, maşini köp deydi. Bugün asasen emmiyanın yolları da tosılış bağımın ime. Hazır mı qaldı xəritəsini assam mı oldum çıkan yol biləklərinin hamısı qıp qızıl olub gitibdi tosılış bağken cümü. Abayım dəb ötdüm. Yeni bir dəb ötəyəm. Şu xıdan şimal yolu, qoşumçu yolu. Şu xalin körükdün. Xıbi şərq yolu qarapmanğa yönlüşdə cənubdi şimalğa avtomobillər köp tosılış bağken. Beyxan Gauja, şu Lu Shanjiedin Beyxan Lu kötürmü körükünün kırış eğzgıcı boğa arlıq qaribdin şarkı avtomobillar köpürek azraq tosuluş bakken Beijing Şimal yolu, yani şu Qashqar Qaribi yolu din Qashqar Qaribi yolu canıbdin şimalga avtomobillar köpürek azraq tosuluş bakken Şihuan Gauja, canıbdin şimalga avtomobillar köpürek azraq tosuluş bakken İhtibak yolu, yani Minhua Kocistin Xipingnan Luğucu boğa arlıq canıbdin şimalga avtomobillar köpürek azraq tosuluş bakken Wenchuanlu kötürüm görgem şu Dong Arhuandın Nanhu şarkı yolu gıcı boğa arlıq şarıqtan garipke avtomobilla göbrek azraq tosuluş bakken Suju şarkı yolu qoşumçu yolu Yani Yinchuanlu'dan Beijing Janubi yolu gıcı boğa arlıq şarıqtan garipke avtomobilla göbrek azraq tosuluş bakken

0: Abla, Çanşya yolu ravan deydu. Buldu rahmet. Uçuramazsa. Dostlar, azraq ilan anlap ilan denken qaytıp kelimizsə.
1: Kimin şikirim 6-nji ýyllyk Şinjan Öktäbir Halkara Avtomobil Körgezmisi 10-nji aýynyň 1-nji gündän 5-nji günigeçe Şinjan Halkara Körgezme Merkezinde ötkezildi. 1000 hyldan artyk avtomobil, 60 hyl ýeňtiki avtomobil körgezmede namayan kılınıdı. Tümen ýönlük döwlet ýardam puly bar. Avtomobil satyp alaý diýseňiz, Öktäbir Halkara Avtomobil Körgezmisige berin. 2016 yılı Şinjan Öktäbir Halkara Avtomobil Körgezmesi 10-nji aýynyň 1-nji gündän 5-nji günigeçe Şinjan Halkara Körgezme Merkezinde ötkezildi. 1000 hyldan artyk avtomobil, 60 hyl ýeňtiki avtomobil körgezmede namayan kılınıdı. Tümen ýönlük döwlet ýardam puly bar. Avtomobil satyp alaý diýseňiz, Öktäbir Halkara Avtomobil Körgezmesige berin.
2: Yepek yoldaki Norki merkezi, Tian Shan'daki yeni sefer, Şinjan, Hainan, Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tian Shan Aeroportu T2 Aero binasına, Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini namayan kılıdı.
3: Tağıştın katı mı kapat? Kava için emen tazak kağazırının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his koldurdu. Tağıştın katı mı kapat? Kava için emen tazak kağazırının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu maskademdi sitiladı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.

0: olaydı tau sensi girişti.
1: Tau sen tuza bapta. Çin finlu ravan ke deydi irşa tursan.
0: Ezi tutdi yanı gıcı.
2: Bayılı dinetken şımarga, tozulu dinetken de şımakin bir iş kaptı. Şunu tutlardın sen tutasla.
1: Balza. Abdikerim yavaş külüp, teri batkan paktan kolumda çıkıp yata, maltaka vay uçay dedi. Çınırak tutunu yok, ondak. Sılık kol o sizdiki.
0: Sılık kol da pak tutumaktı o diye de kuşuyor musun hem de? Merziye, men sorgan doyendiki depte muş kız özü tutaş durup koyup ahir kegen özü bir şey nemede üçerayını köz tutup gılpal körünü koyup yuka ketti. Kaçtı?
1: Kaçtı da.
0: Kaçtı.
1: Merziye kaçkın. Alımca Yunus mı ne?
3: Selamın kulluğunun lağı rahmet rüzeti kötü.
1: Ooo tepsiyle ilip oldu.
0: Bu siz ne dediniz uçakta bir erkişi badakımda o boşanın üstünde malikten başka.
1: Ayalı.
0: Ayal tatlı yolu akşaydı. Ayal tatlı
1: yolu akşaydı cuma. Şerali'nin uçur kırsak yaşlı yoldan şarkı aylanmağı çıkıp dağ hıymandan aldık geldim yolu asasen ravandaydı cuma. Şerali.
0: Buldu. Hazır ikinci aylanma Miçöndün Davangımanga yönüşten maşını köp, lekin tosuluş yokken deydi Gülnur.
1: Balda rahmet ha. Dönüken Muşireli mukabatka eriş kaldısı tali onu gilip.
0: Erişti mi?
1: O erişti.
0: O ne mi gibi?
1: Onu ne gırın aptalarına erişti. Şahane kadar beğenmedim şu an.
0: Dönüken mi burası erişti ki şağa?
1: Şağa, ondan sonra hoşçakalın be kakşı. Dönüken ben beğenmedim.
0: Hazır maşa uşugu kızıl çırakta körüknün astıda maşilla pek köpken ha Nur Mehmet'in uçuri.
1: Buldu. Şıkkınlanan avazını Xotendim çıkıdık ya da. Xotendim çıkıp atkılı hıyla uzun buldu ya. Avazınlanı Xotendim alıp özemli ürümçünü menü batkanda kez kılavatımı dedi Nurcan dedi bana. Bayramlık demirlişlerini Xotendim ötküzümüzde bir popdu da ya.
0: Bayrazi'ye gekılın ha.
4: Mehmet dedenin mesmas. Sansango beni.
1: Sağın fangı donladı mı?
0: Yaxşı, birdin. Ürgünü bir anlar.
1: Mahmut dedi mi?
0: Şunda da anladım.
1: Buldu Mahmut. Bugün apanızdan kolunu bir kakıp sizde. Apanızdan birlikte uçur verip. Sağın fangı donladı abdoma bulla köpke dedi mi Mahmut? Anı olsa sapayınlık kalanla.
0: Şunlan mavu kim o?
1: Kimliği?
0: Çinfonlu dep buldunuz
1: bu? Dep
0: ondan seç kime meske.
1: 87-88 gitip kalıp.
0: Biyeler tartışıdı şunda ama.
1: Biyeler tartışmadı. Heli yerler tartışıdı.
0: Şunda o kaşka.
1: Obdalı tartışıdı.
0: Onlar hansı ki manca diyen sana bir vetli ayakka.
1: Şunda abammamda. Hem bana anlıyorsunlar. Abdikerim yavaş öz 35 yaş kalem kaş. Kanda bakanımış özümüz ihtiyacık mukabat gayriş alayımızda. Şu programımız kızgılık bulan katnesiz. Suallarımızı cevap verirsiniz. Bozuğu yolu çörü beygen bozsanız ne yakışı bolatdi. Siz ihtiyaclık kandak mukabat var.
0: Şimdi demez siz nemigi ihtiyaclık tek turusuz karıgan tallaylığa okşaysın mukabat nücüm olsuz. Bana eni beni de bana tallaylığa okşaysız.
1: Yavaştan müngüz işçi de de.
0: Yavaş emez ki bu bala.
1: Siz hele şaş balikensiz emniyette. Abdikerim şaş da koysanız abdiker.
0: Yolvas isimlikle muazırgıcı ihtiyaclık mukabatka erişimiz gibi gepnumunda tallap durup mukabatımında sonra baka yeri yok.
1: Şunda mümin isimlikle o hazır uçurum ben mi?
0: Duşu. Çidavan Canobi yolu. Canobi yolu. Çidava yolu ravanken ha. Tursun aynı uçuri.
1: Hazır ürümçüde taksi ve tor taksinin kinişkisi anmakçı dedi. Devlet ortak dildiğimden beri sizce mi? Devlet ortaklığı imtihan verirsiniz anlıkçımız.
0: İbrahimcan Çoğbazadın garbaylanmağı çıkıp ayrı durumu geldim yollarda alayda tosuluş yok. Lekin maşınlar cırakken dikkat kılıp iğir bir sıklık bilen, ken kusaklık bilen yolmanga izle şopur dostlar depti.
1: Merziye tünün neymiş için kıçık etken de bu kız? Yoluşturayım
5: ben sonlarca koşuyormuştum maşını köp tutuşta.
1: Yoluşturayım. Yolukçuları beriştin başka işim yok ki babamıza.
0: Opam öyüdü deyişki balam ba dedi. İlip çıksanız olmam da desek ya onun olmaydı. Ama yol deyişki otak uzmada şu doyen kuşçur yollap şu penhağa. Şunu olan çık digen de kılıp ayet otak uzmada şunu olan çık etdi bir çare kırım putunu aldı yine akıgı yandı.
1: Alışınçılık gelmez mi? O karanma o kaycın vücin diyen dükkan aşkaş anlattım ya. Bugün çüştünkin, bugün etdiğe rastlı radyo çıkımda hazır çıkıvatıdı.
0: Kaşkaydı mı?
1: Kaşkaydı ki kaşkaydı. Tünügün çüştünkin bügettiğin rast çıkmadı. Tünügün çüştünkin hem anlı kusurumuz kaç

0: айбо салонумузду юваштылап кетти го.
1: Ой, бу оғылы юваш, юваш деп исим коюп кыып кандай ушуп кетти бу эмди.
0: Бириси ювашке, эмнеси югашке.
1: Югашкен бу.
0: Бу окшумайды экен, али югаш 35 жашка эмалы.
1: 35 жашлык.
2: Мавутка жохрия жакында авалын я саламын тудуңлармы? Көрүлдүм жол учур берсем, көрүлдүм шер чалдыр. Шундай кыстыктан болуп кетти я. Бу сын сыптын саяс келген болса.
0: Кетип туралар.
2: Ушу кылышы ачты.
1: Кирме.
2: Машин чыгарак.
0: Аа. Машин жоқ.
2: Бир хастаны азат кылган эхолостуда. Машина менен айдап армоланы жакшы. Аялдан жакшы калса.
0: Болду.
1: Талак чыкмаңдар дедиңиз, армоланы жакшы элеп, надин жодияны заказ кылсаңлар, шуя киркитиңлар, төшүктө ишле киркитиңлар депла мында.
0: Югаша, югаша. Анда бу корла өрүмчүгү нисбетен 2 саат 3 саат кыйылып калды. Bir gündən başlayıb köpəyisi, ini qatının başlayıb şin a peycavlıq avtomobillar köpəydi.
1: Doğru.
0: Anda yuvaşlıq qılıb. Siz bak yuvaşma əməskənsiz əmdə əsli.
1: Doğru. Burubdan bağ adamını kırkıtınla, aramilınla desiniz bana.
0: Hopta, Ali yuvaş. Bu Ali yuvaş, körüldün. Abdükerim yuvaş, kaç qayadın oxşaydı?
1: Bir şəgi, bir... Vəkillik yugaş anlıqçılar bay iş qılıb.
0: Yugaşlarını üye bir yəki çeçirdik. Yuvaşlarını çeçir vəttik havağa.
1: Şələgə.
0: Şələgə. Teyir olsun.
1: Yugaş izdəb jügəllə.
0: Eyki 618 Qaşqa mədiniyyət ölür. Havan hava o çox. Məktəb aldı da ballarını saxlap anladım dedi. Qızğın qarşalı məhz.
1: Məhmətcan toru təksiyim dedim. Məvludqa. Məvludqa. Zöqrə ədə. Yaxşı mı?
0: Yaxşı.
1: 5 qəvət körükdən gelib sayolu midunqı qarab manqa yölünüş körükdən üstü dili maşılla cıxcı mı toslap asla min vatımız. Dəb uçur yollardı. Oldu.
0: Abdikerim yol uçuru danlıqdan toslış çəyətdə bir gün almışıbdı o. İttifak yıldın yenen yılığa tosluşma karıştıra beraldı buldu. Demek ma tavus can den yenen bağıtsığa tosluşmakken karıştıra da her halde bab kaldı gecim.
1: Tursun can taktış uçur taqatdi.
0: O.
1: Tiyanşan rayluk dek. Çoğala dek bu uçur mu? Men koş bu kuatma. Tiyanşan rayluk katnaş sakçı çoğun adırtının aldıdın. Çoğun baza karab manga yönlüş iğir tosak dek.
0: Ne mama badu Tursun can o yılda. Şuk otasınız buludu.
1: Uyumuz kırkıtıp aramasın sop tike. Tut kim neylik yuvaşına digin gibi bu içi asıl bügen.
0: Ali yuvaşına
1: digin gibi bu içi.
0: Peki, man kaysa mağlut kovu. Kaşkağının uçurları bamatam ta. Onda kımısı kaşkağımı kep kallı cuma adep. Boyam ki kaşkağının uçurları kaşkağının ama yenişenin kim ki? Bala o. Başka kaşkağlık ballarının uçurları nasıl kaşkağının uçurları da kaylamam la. Mevul takamdan mı ırkızlı gibi va? Değil mi? Muş uçurunu yolladın mısın la? Biz kaşkağının uçurları da azdı kendi bir jigem otuzunu anlatıp olduk değil mi? Peki. O biz uçurunu yolla alıyor ama da tıpı yap. Yollamam da kaydı kayta.
1: Şu aşı biz kaşkağın kaygan uçurucu mu? Aslın kaşkağı üstün kaşkağın kaygan uçur yok.
0: Biz uçurunu yollap koyup özüce.

0: kapatırım baballa. Eğer tapalsan ama kapat birimiz.
1: Demem sual yatı da o mende.
0: Tonumu sen nim payda.
1: Yap oturuyor vermem.
0: Cevap verem sana nim payda.
1: Nim payda.
0: Nur.
2: Tarihe tepe tepe çile yukarı vere. Şimdiyim daha da ofa da bada karapanga yönüşüm tasatı.
0: Makul rahmet. Güzel ili. Kolcu mongol kirayı yolu çıkma deyip yakay güzel ili. A biri yılın içinde maksuz takap kuruluş kılavatkan 9-30 geçe deyken de kanda buldu ki.
1: Siz yukur süreti yoldun minne?
0: En yakısı ya hazır vakitlerde o yoldan mamak biraz tesirek. Buldu ama o devlet ölü 577. liniyesi Vuçici Goda bile mansınız yollan yaman yakın hem çıraylık bu. Bizden savak dışımız İlham Sıraj'dan. Kemmeydi o. Bir kese 55 sekundluk uçuru verip geliyordu.
1: Bu şu uçuruları hem de ilanga doğru kakalık uçun. Şuna, biz bu uçurularını seltirip ilanla dinkin anlayımız.
0: Bolu da savak dışımız İlham ve Barlık Anlık Uçuzla radyo aldığının nerik etmenle hazır kayıt gelemez.
3: Тәңкіштің қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі яңымы екір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызларыны рахат ес қолдырылды. Тәңкіштің қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі яңымы екір көтірілді. Рукия Обылқасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
4: Yepek yoldaki Norki merkezi, Tianshan'daki yeni sefer, Şincan, Hainan, Norki şehirdisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tianshan Aeroportu T2 aerobinasına, Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini namayan kılıdı.
5: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçə Şincan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerin.
6: Jungo Telegrafından tiyanyi aqıl qaranchiqi. AI aqıl köztüş və ailgi qaraşdiki yaxşı həmrayınız. Yaşanganlardan turmuşu, balılarının ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini gözlerleydi.
7: Bütünkünlük ahvalını AI arkalı kulaslap, bir buyruk bulanla küzdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sen hatırısını tekrar kömüsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inek bilip duralaysız. Tiyanyi şiliyen abditalını içip, başbettiki tiyanyi akıl karançuk közlüke kirip, akıl küzdüşünün kolaylıklığını sınap görün.
8: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программыз.
0: Жолдырыңызда
1: біз әмра.
0: Сонда қанды аңыл құчыларының үшірдірі бәк көп, бәзілі жапарлады үшір беріп тұ. Qaplalla degan ma 43 uchurni berib qab japat atdi.
1: Yomon japa, ras japat atib siz 43 uchur degan oson emas chimmi?
0: O'zingizdan yesh bilan tang uchur berib, boshqalar 43 ming berib japa deyamidi qapla.
1: Mush gapni deydigan yurkingiz qaplanning yurki deklib ba'kash qilib.

0: 的话，肯定是疼死了。demek işten çöp çerçe tosılıp kalmaz için Şanghay'cın Manı'ndan 10 kilometre oylu ne yap? Cemi 20 kilometre yolunu bir şey yap. Ndak aylını bari diken be abla. Hemen bu tok kop kop da maylı koğan bosa
1: Jıla pita
0: işim
1: kemedim
0: sıkılıp yavarlığını aran ilgirettim ki hele
1: de.
0: kuşur elaptım. Yalnız canlı dostluk getti dedim Mefroz. Bay Raziye'nin oğlu, kızı, oğlu.
1: Mavu Dondalyan mı? Tosul kitaptu Nergiz'in bagen uçur ya.
0: Helal efendi, abdomobil edilip 8 yıllık yıllık tekşürse spora çıkış emelde kaldınız. 8 yılda çıkmaysanız 6 yılda
1: 10.
0: 10
1: yılda.
0: yılda çıkırsınız. Eğer abdomobiliniz eğer katına sadece 100 beygen bolsa, özgertip kuraştırgan bolsanız yılda bir kıtım cuma. Manda tekşürüş buldu. Lekin yeni abdomobil ağanda 6. yılı ve 10. yılı spora çıkırsınız, 8. yılı spora çıkmaysanız.
1: Yani zor emsimlik anlıkçımız.
2: Karaganda
1: Nenin gibi bu?
2: Al.
1: Nen dedi?
0: Aldın anla bakalım.
2: Hemen koruyucu bir hemen birincisi Eriyaz hükümet kesesi serkez Beijing'e bağmak istiyor.
0: Beycan'a.
1: Beijing'e.
0: Ha.
1: Beijing'e
0: Beycan
1: bağmak
0: bağmak
1: istiyorlar
0: istiyorlar.
1: şununla.
2: Beijing'e bir kartak hem de sahtın almışlar karanda. Yatakta 300 koyu yatıyor. Masin 90 meydan 200 koyular çıkıp
0: Ya
2: gidiyor.
0: ya
2: Ay onda
0: ya. Ya ya
1: kalmaz.
0: yok ya yok yok. O derece demez, o derece demez.
1: Onun aş ölçümü
0: Ha.
1: buludu
0: Ya
1: derecesi
0: ya onun
1: boyunca gayet.
0: enstrüman. Bu çok mesela yatak yatkalla abdomobil toktuş onu bilen temizleş malazımıtın buluş mümkün.
1: Doğru artık bazı
0: Yok
1: yataklarını ki haksız
0: ha.
1: buldu öz yatkan mihmallarına nispeten çok.
0: Yok be kanser mi onda kanser gitiş yok. Bay yiğitem ya bayan kumen emez. Ben tek örümcüde Mahmud'u örümcünün ateşi dedi. Şikisi şiki bay yiğitken bana bula.
1: Merziye kılan.
2: Kaçırasın
1: Ha?
0: Yakın lan! Buldu kalmış lan
1: Buldu,
0: ulan.
1: buldu,
0: Müzik
1: buldu.
0: ulan tayarla bulamadık da bulmakan bosa ya.
1: Kasım dayım.
2: Mevlüt Zühre şükranlarımı sormuş. Bayramda özden bir çağırtıray.
0: Kaça?
2: Ya, tuz bir ne çıkıl sevilen. Tuz tokoğunu küçük et kılıp bir kura koru. Tuz zapancı kılıp.
0: Kaçan?
1: Kim
2: Şimdi bu
1: koruydu?
2: tamam da. Havamı soğuydu da vakitlendi.
0: Vay.
2: Gagenin kızdırganı benim bir sebeple bağım da
0: Vay
2: kızdırganı
0: boluna
2: yani.
0: adam takaza
2: Yani
0: kıma
2: kızdırganı
0: kaçan?
2: diye.
0: Vay
1: Korup dedi
0: bu ne
1: korusunu
0: müdür
1: kim koruydu? Mi apropoya mini korutmaydı
0: Bunda uzun yakızlık adı makinel demesi bulundu. İş emez mi? Soğuzam. Muşlu da beğenmezsen iş pişmez
1: Biraz
0: deyin geçip
1: falan
0: kalır.
1: günü daha ben cinim özüm koruyma ne çıkıl senim özüm çıkırma deyin hep yine kokesi
0: Hamid'ni çakır olayla ya
1: Doğru.
0: Hamid'ni.
1: Te oğan keşkisi ya. Te adaşla.
0: Ben yıkıp 3 rapım buldum dedi adlılar. Bop da yakışıp da. 3 aman yakışı yakan peti durup kalsın ha.
1: Hay bir kere.
2: Yokal taraftan, bağlı taraftan, yüzyen taraftan ayın işte. Mesela sen kefken iken tosuş yok karşı tarafta var.
1: Makul makul.
0: Sultan Cama programımızı yaktırıp anlığa ötüptü. Rahmet yapacaktı anlığa. Kündü huzurumuz için de yakışmaz bundan söz hep erisle. Adakımız çıkıdı da puşaralarını yollaptı. Rahmet ey Sultanca rahmet.
1: Yani hazır ablanikin dediniz mi?
0: Yok.
1: Şerkışkin caylanma mağaribden şerakka ma şıkhuadın çazıvan çıkışı yığızgıcı bu ağırlıkta abdumobullah köp çıkışı yığızıdın ötkendikin her aldı ravan deydu. Ravan ki yanılam.
0: Ayfer'in dadısı minun sürütüm tatilim ölkü oltursanız imanç olmak dedi. Kalan anlaşılama doyunum bir kırılamam. Şunda olmak oturup ereyim.
1: Biraz sadece umak otlağandı memu deyip sorumaydı umak oturup bireyle
0: Otur
1: koyuyor.
0: bir ama kördü kal iş olsa işçi kırıp görüş gerek bunun için. Denci için rocu bacağında şimdi besip görüş gerek. Şimdi ama Hamit Bami
1: Bu
0: ke
1: ışkısı bildik ya
0: o
1: bana. Ne
0: bula
1: ışkısı diye ağrılmaydıgan
0: yakın.
1: koyluk kendi koş.
0: Hamit tekizdi.
1: Ya
0: Hamit tekizdi bunu ca.
1: Şu.
0: Malkı diğine toku korup bir ayda yaptık.
1: Kasım da oya öz onda
0: Ya demeydim
1: demeydu demekçi
0: ma bala aşkım.
1: Aldıra bunda mimar kılay deyin gibi demeydu demekçi ma siz.
0: Kövmez kısa alır çok.
1: Abay gibi de muşu ha bir
0: Ya
1: yerlerden yana ha.
0: kandıra kavala yoksa oya kara koptu be kapınma adam.
1: Kövmez Бирок ришлатты

0: O yaxşımsın deyə qırıldı.
1: Xəmit olmuş görmədim məni.
2: Sen neyle teklif ettin ne? Kaçan, kaçan biraz da deyiz orgulu çıktı. Ya çatayı da, ondan sonra işkinliğe bak ettin beni, tehditin kanda.
1: Valdı, valdı, valdı. Mənə qılay və kiyin deyişəli. Taz, mənə işləydiğən günümdə toqırlaydım abala.
0: Mənə bir, yax, çoxum bilqağın gəb, işxandı ki, bir əsədən aldı ya uçurun üçün, məlut qaçan işləydi.
1: Rəhmət, rəhmət, işqalı.
0: Sökrə qaçan kəb, qaçan hiç kəb bulanmaydı, yenib qayt kəb bulanmaydı, deyə uçurun, iyi bulğandı ki, davatıdı.
1: Yapab tutaqanı.
0: Çünki de.
1: Mən xotandın ürümçü qımanğa korlu kırmay, bevas ürümçü gedim, mən korlu bilən ürümçü oturusudur ki, tonunlarının sürət çəkilmisi yolbaşı sesimsin bilgil olmaydı ki, nimdə bilgil olmaydı. İşçi Krişneki aldı da tonunlarının sürat belgesi çekilmiş mançadaydı. Şu an imkaniyat olsa korulu bile ürümçü oturusu ki tonunlarının sürat çekilmesini tepsil de pekem bu sanla. 80'lik süratim alsak ürümçü ki 4-5 saat aram var dikemiz. Mandak, ma Tianşan galibiyet tonunun ki o 80. Lekin kalan tonunlar mesela ma o Turpan'dan ürümçü kili vatkan yunus ki tonunların ki 60'ligi ba.
0: 80.
1: 80'ligi ba, 60'ligi ba. Şu an bir adalık ki hem de 40'a çık etmeydi o. En tövünü 60. Ay tonel kırışını aldıra da o hanımda karçanla aldığınızda tonel ba süre çekilimi 80 ya ki süre çekilimi 60 dedi cuma. Eni ver cuma. Şu bacı mansanız oldu. Balam da.
0: Şencinde durup programımızın cıborumuzu körü atkan eski diye anlıkçımız mı ki? Buradan balikensiz ismoz demiş ki eski de koyu ağansız cıbor körüge yakışı balikensiz bu musa?
1: Siz nasıl yakışıkensiz ya?
3: Beijin vaqti soat 20.
4: Yer belgisi orindan öy setibilish jamiyatning sharti. Bir xeyri shar nurg'un pulga yaraydigan xalqaro cho'ng bozor yeniligi Tianshan rastisida 514 yurish yashamatlik turolg'ining faoliyat o'rnining ko'lami 2300 kvadrat metr keladi. Turoqliq temperaturliq suv uzish kilida ozodi suv usingiz. Butun manzirlik chiniqish uyida tarligidek chiniqsingiz. Siyosat solida do'st birodarlaringizni kutib olsangiz bo'ladi. Tianshandagi katta jamiyatning hashamatlik turmushidan bahramon bo'lasiz. 105 kvadrat metrdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan favqulodda 5-chi avlod uylar bor. 3 yotoqlik uyni 4 yotoqlik qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilikten'in yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçi Longchen Kutsiriki Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysunub 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısiriki otdırhal egiz qəbət binalarda əmmə ailinin güllikki 270 gradoslıq aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmə adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kirekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0951-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Saybağ rayonu Jujang yoludaki avat orınğı jaylaşqan. Atrapıda top setiş bazırı ba. Avtomobil toqtutuş qolaylıq, nəpis bezelgen, üskünleri tuluq. Kırıpla ticaret başlıqılı boludgan 500 kvadrat metrlik aşqana icarigi berilidu yaki sedilidu. Alaqılçış telefon numarı 181-99-89-16-18
5: Bizge her günü her qaysi yolladın uçur berip Anlı uçularımızdan səpirgi kolaylıq yaratkan şopur dostlarımızı rəhmət.
6: Programmalarımızın yaxdırıp anlap, kalbideki en güzel his duyğulanı biz bilən ortaklaşkan hər bir anlı uçularımızı rəhmət.
5: Cəmiyyətinin hər bir rocaklarda aktif küş tarqıtıb, yardımgi ihtiyaclıq kişiləgə özünün illik kolunu sunulatkan hər bir ah gönül dostumuzu rəhmət.
6: Siləb olqaçqıla biz həmrah buluşunun kımmetini his qıldıq.
5: Radyo dolkulları arqılıb hər vaqt Her cayda bizgi sırdaş bop kele vatkınanlığa köp rahmet.
1: Yollarınızda.
0: Biz hamra.
1: Kadirlik anlı uçula yollarınızda biz hamra programımızda yani 20 saat anlaştırmış son bağırlık dostlarımızdaki ki tekimi kızgıllık olan programımız katmıştı ümit kalımızda. Oyundaki dostlar sizler bağ mı? Bağ olsana. Kayar nufçörü ile avat sizler ısmarla neyme. Buraya yolla pekanla kör bakaylı.
0: Qani unda xos yo'lda ketayotgan o'quvchilarmi o'zingizlar ketayotgan yo'llardan uchurlarni berib Vesin Pingtayrimiz orqali uchurlarni berib qatnashqaysizlar. Vesin salonimiz Shinjan 1074.
1: To'g'ri, unda esa men to'g'rilarningki balasining uchurini qo'yib yetaylik, bak saqlab ketadi bolalar odatda. Qaya to'silib ketdi?
0: Qaysi yo'llar to'sildi?
1: Dadangizdan so'rang, dadam, qaysi yo'lda? Qadirlik, anlıq ocalar.

0: Şincan'daki en esil temin izleş faaliyetimizde sizlere tavsiye kılınan uğurlarımız olsa. Birisi, ak mervayet, un ya gürüç, açık sularını işletip, xerid alanın alkışı girişip gelibatkan, mihmanlarının ki güzel muhiti, dilek huzur bir işle alatkan, full event'deki mihmanlarım aşansı.
1: Yana Adıl Soda Sarayının karşı tarafında yerleşken binanın ikinci katındaki şiyu dodoşa aşağılar semiz semiz bodak bodak yugu yugu şalan sepirdiki acayip oxşaydı.
0: Şundaq. Onun da başqa Şinjanlıq ən isiltəmiz izləş fəaliyyətimizdə Pəsil şirkətinin Pəsil Ram Dianjiji işçiliyini içib qışına Allah təvsiyə qılımız. Mükafatları sarxıl. Yığızını içib savmaq sanla katı mükafatlar var. Ən katı mükafat öldüğümüz futbol komandasındaki gözü görüngən Mahir Bəhram Abdüvili'nin müsabıqısını nəq meydan verib əxsiz görüb geliş. Verib geliş. Ayrı plan belti. Yataq tamaklarının hemeni Pəsil şirkətə öz üstü qaldı. Bəhram bilan sürekli çalışılan Bəhramın imzası koyulgan Mike Gayrşalaysla.
1: Onun başka Abdumobil klubu faaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığımız namı kulaktan kulağa yetken.
0: Bulunuz da tecaydı.
1: Esil Abdulmulligirin Abdulri. Ama cayda Mulligirin Abdullarının setiş uğruları bağı sürüştürmek çoğusala 13 5 9 75 75 numar arkalık sürüştürge isle.
0: Top doğru.

0: Bugün uçurla biraz yıkara kalmazla. Şu an uçurum çıkmadı deyip ciddi olmayı kapamayı. Yani bir uçur bir vatken masalar. Bak yakışı bulat diyeceğim.
1: Nurun uçuru karsak. Lonçen koçisi altın bulak tarap karap manganda. Maşını köp, pek köp tosul uç bağdaydı.
0: Oldu. Çürşin diyen anlı koçumuzun.
1: Mana.
0: Çürşin.
2: Olan bir izleti de tek ürünce yukarı yüzüye köyünün süre arşikası maşınlarında köp olay tosuş yok.
0: Sımdaşlık ile cıkma bayam cırşin diye bir anı götürüm zaman cırşin ki. Babası şin yürektik şin. Yani birisi şin. Seperdeki menişteki şin ki.
1: Mana Atilla ne muhçur beygen tız baş kuçur mu yok ki tıkı.
0: Ya Atilla ce özünün ısmını cek çıkamak ce. Başka çıkan da şu
1: yok. Yok ki ne? Bir 20 saatin aldık uçur avazı uçur neyini kayıtı anlat kılıp olmaydı. Yenilen yenilap
0: yerine. Yavaş kokşaş hava salkın paşı yok mine digen kokşaş uçurla. Bu uçurlan anlı uçurumuz gibi pekatlı kımıtı yok uçurla. Şun bunu iskılanmayı batıdı. Bugün emmeyle beni doğrayıp kızgın bulup aldı mı? Rakabet sel keskinken de. Şun bu muyum uçurlan anlayla Atilla doğru çınan. Çırakını içip yukarıda uçurup yandıduk. Tok tükep ki sizsiniz değil mi? Tamak isanız kosuğunuz doydu.
1: Bakat ilkinimizi yok uçurlar, salmık yok uçurlar ki bu. Manda çıkkandı pek ancak tayini yok.
0: Manda ise gönlünüz kiketmişsin. Ama uçuranlayımız da vakka vakti de bu sizin uçuranınızı koyup desek lay oyunuma kolunuz meynat oldu ki uçuranı kısak başka anlı kısırımız kıymet olmaydı.
1: Ötken ki dek maylıkı nimanızın mı abu ilki tövgünün ki balısı ne ya? Bir tövgen batı şunu kutuldurma diyen dek ilk muyum uçurlar olsa cay vak vakti de ayımda ilki doktorların, mal doktorların ızdış birimiz biz yana.
0: Müşkide küzün cümbülüp uçuranını anlatmadan ona deyip oturuvasanız hesap etmez.
1: 13. Möçel.
0: Çinfın yolu ravan, 100 kişilik üstelgi mihmalla taşımap duğa denzen kılınla öy balı dedi. 100 kişilik?
1: Hazır digen bunu.
0: 100 kişilik üstelgi de 10 noktası.
1: Töyüz üstel bulay dedi.
0: Töyüz üstel bulay dedi mi? 100 değişip gitti.
1: Ma Tursuncan, ben bana devamlı anlatma şıkkınlığa marujunu paydı kıldık edip.
0: Paydı kıldı.
1: Onda marujun olsa sizge mi paydı kıldı? Şemsiz bir yer pek ne?
0: Şu paydı kısını yanlarsak hem de ziyan kıldıgan da kaç odanlar zanlanı.
1: Kuyuyen bu asanla silahım paydı kıldı andak marujunu.
0: Adılca yakışma dedem, yakışı deyimiz deyim de.
1: Şu, Çinfın yolu ravan dedi ya.
0: Tiyanşar aylık katlansak şi, çoğun atırtın ki aldı daha bazı karamağınızda in tayın maşıla köpteydi. Tekiş tost iş bak ya, kargayın uçuruyor.
1: Ahtem.
2: Selam selam bir yetkiler sanfangı yolu. Harifte şarkı yönüşte beş yüz kestiği rahmet.
1: Makul.
0: Makul. Bulbul göyadımız muşuruyor Allah'a kemal tıka. Zükre sanlıyam. Dedi ki devlet bayramanlığı mübarek olsun.
1: Rahmet.
0: Ettiğen de seferge çıkıdığan okşayışla yakay onda iş yok. Yakşı oynap ya yerimiz çıkımız yerimiz çıkmayımız.
1: Doğru ge.
0: Seferge çıkıdığan okşayışla yakşı oynap baldırak. Işkı çoğunla ya. Silahı olmasa ona zeyrek kitimiz de. Dağma deyip gitmem.
1: Oye.
0: Başkara yasakçılar mı? Bah.
1: Bah tutsa şömez mi? Başkala bah. Onda demen. Onda desiniz adam kaynık bek tatış bir dedikken. Kadir.
0: Zühre canım da isim koyan anlı koçumuz mu? Örümçük barı mən, hattı bir gün devlet bayramı da, devlet bayrağın çıkırış mürasımıga katniş yitip, ögüllük örümçük barı mən dedi, kızgın karşı alınız.
1: Yaxşıya karşı alınız.
0: Karşı alınız, yaxşı ayınıp giten.
1: Azır mavu Kadir camı, Peyzivat nayısıgı manga yönüşten maşinin ayı tüküp tosuluş yok. Ət Peyzivatın qulcuq mağmaqçıdım, duvgu qonludun xəbər vəgən sağlamadır.
0: Ye, amal olsun mağmanlaca.
1: Bir, minişdim burun ikəllə.
0: Amal olsun mağmanlaca. Ət bərə, sorry tanla, ləkin.
1: Nəcə satınçı da bir xilm-xil özgürəb duruadı, duvgu qonlunun avası.
0: İğzıq bağcı varlıqda özgürəb gedirdi.
1: Şu.
0: Mənə örümçədən bir zöhrə kəssə, başqa zöhrələ gəldik ya örümçədən.
1: Şün deyimə, toluqlaq durdu qanqa. Siz nədən kilsiz zöhrə inıq devidin ama aşkımız udulaşamdıq, udulaşmamdıq.
0: Ütəb getirdi qanda qılısla.
1: Yana qırsaq, julanı aldıdıq o maşin çıxıqa, ləkən tosuluş yoxken, ha?
0: Bolda, rahmat.
1: Ava salqın digən uçurlamı şundaqa, anlıqçıla?
0: Şundaq, onda qısa anlıqçılarımızın yana. Amda yeni uçurlarını bəgəşlə, dostlar. Ahalılarının öy qarzı ösüm yardımı siyasəti 13 anın birinci gününü başlayıp yol qoyuludu. Ma uçurlağım diye katkaş mangajla. 2026 yılı 10. ayının 1. gününden başlayıp ahalıyla öy seti bağında öy karzi ösüm yardım siyaseti yol koyuludu. Siyasetin yol koyuluş müddeti vaktinci bir yıl buldu. Bu merkez maliyasının tıncık etim soğudu karakterlik şahsi turalı öy karzige ösüm yardımı berişi hesaplanıdı. Bu qitim elan qilingan uqtirishda munola aydonlashtirildi. Barli vaqtda tövendiki şartlarga uygun kelgan aholilarga uy qarzi ösim yardım berildi.
1: Birinchi, yeniden taqtilgan soda xarakterlik shaxsiy turalgu uy qarz puli bilan tunji yurish turalgu uy setib olgan bo'lsa, bu saqlanma miqdor qarz pulini, ya'ni yeniden taqtilgan qarz puliga almashtirishni o'z ichiga olmaydi. Mushtaq valasida, demak, eliqi tunji qitim uy setib olgan bo'lsa, tunji yurish uy setib olgan bo'lsangiz, buning uchun shu uy qarzi o'sim yordam berildi ekan. Ani ikkinchisi, setib olgan turalgu uyning qurilish ko'lami 120 kvadrat metrdan oshmasa. Uchinchisi, setib olgan turalgu uyning bazasi 1 million 500 ming yuandan oshmasa, qarz o'sim yordami beriladi. Endi uqtirish qasasan, qarz o'sim yordamidan bahraman bo'ladigan qarz pul ko'lami eng yuqori bo'lganda 1 million yuanga yetadi. Maliya tarmoqlari yilga 1% point qarz o'sim yordami berdi. Qarz o'sim yordamining muddati eng uzun bo'lganda 5 yil bo'ladi.
0: Mana tushmaydik.
1: Mana ham shu nima
0: shunchilik tahlil qilib,
1: oyoq zensilib qarab ketdim.
0: Ma'lum, lekin bo'ldi-ku. Sen seti bağın turalgı oyunun kuruluş gülüm 120 kvadrat metreden aşmışsa deydi cuma.
1: Anınki 1 milyondan aşmışsa.
0: 1 milyon 500 milyon yan umum puli. Qarz ösüm yardımı berildiken.
1: Tüncü öy olsa.
0: Tüncü öy olsa deyendik. Kinin muşu şartki uygun geldi Allah çokun buluş mümkün.
1: Doğru.
0: Mal siyasetten beri önümlük paydalanırız şanlığını Çin kalbimizin ümit kılımıza.
1: Buldu.
0: Hongsan'dan sesim ol terap kırapman gandı maşallah intayın köp. Depto tor taksi Rozjan.
1: Xaliya degan o'g'limiz.
2: Ha?
1: Nim boran chiqdi, nade chiqdi?
0: Rozali, mening mashinamning fangshang degan nima edi bu? Fangshang degan bu
1: qo'ydigan shu shu miki. Fangshang shu miki.
0: Lekin lushangday qo'ydigan fangshang degan Rozali iniqdanga mi oz qolib ketgan chalishlaydi, qanday qilsam ular almashtirasiz. Zaşanım iyi bolsa almaştırırsız, tormuz mu iyi almaştırırız? O may almaştırış tekiştik maylarını özüne vakti herhalde almaştırıp tomsak man maydı şu. Çal işleydi, kanaksam çokum almaştırışınız gerek ya ki lıklışınız gerek. Cuma?
1: Hoca zendin iştipak yolu manga yönlüş durcu zarlık deydi o yette deyin anlıkçı.
0: Hoca zendin ha, ma ürümcü.
1: Eşi tosulup dedi.
0: Canova güzeldin ya. İştipak yolu yönlüş, karap manga yönlüş. Bulbul geldiğimiz yani yanmaptı. Silah başkaca edip. Bir yine anda kımma.
1: Yunda demeyi tutturuğun da be. Donkhan Gaucadın pesti minla. Donkhan Gaucadikile pesti minla ravan. Üstü bekise tusak. Bulup mu kumsan yuli etrapi deydu.
0: Oy hazır diye iş kılıp bugün. Yani hele kakşap menzlanlar aram barlar. Kısaysla anlıkızla. Ахвалдан карганда,
1: Жалан деген алгычыбыз кайсы машина юуш орнунда машинанын тешинин жууп берди, баасы азыраак кашта кыя баамы деп жүр жолдуган.
0: Майка жылаш пункттарга кирип, майка жылсаңыз, баасы майка жылаш пункттарга, мисалы идаранын алдыдагы эндики майка жылаш пункттарга 100 көлөк эмес, 200 көлөк майка жылсаңыз, бир апта

0: Ama bu jüz elektronluq kartısı bir arada. Sen onlarla jüb çıxıyasın.
1: Keşinle mi jüz? İçin jürmədi sanız mı jübəməydi?
0: Jübəməydi bəri. İçin siz oturursunuz emez mi? Lauta, Meltakalıq, Altın Bulağım degen Kazakçı'nın akışını bir anlayıldı. Bunu anlayılsak vaxtımız intayın az kılıvatı da azıraq mıhtarda anlayılı. Balam da.

0: Yaxşı.
1: Tom Sam G'nin neyi rolünü
0: Rolnamayı
1: neyi
0: gör.
1: demek istiyorsun?
0: Ece rolnamayı.
1: Hazırsın.
2: Daha
0: Hazır canım.
2: almıştın ne?
0: Anlaştık
2: Hazır
0: içgör.
2: digendek.
0: Kör gezme merkezini aldırın maşallah. Bekliyor beni Baran taksicim. Rahmat.
2: Yıpırmak.
3: Yaşmur yaşatılığa
2: Makul.
0: Makul ha.
2: Vay taksi.
0: Buldu bugünün tostu vatkan.
2: Tosuna koyulup
0: Yolla biraz
2: çıkacak
0: ha. Sen şahansı kasa pazarından aldırık yolladım maşinci. Hadi yavşarın tapşırıp aldık rahmet.
2: Şaşımının ki aldığı sayılımı tosuna gitip de erşatını uçuyoruz.
0: Makul. O da aslında bir minut ilan alıp kaç kilayı bulam da.
4: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bile Allah'a 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
5: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchan Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq silini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy sitüleş Könlünüzdə kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-651-102-00-125

0: Dayı getirirse ben oksijen yok evreye. Kendi o aydan mı yok ya? O uygun uygun tipa ben sokmuş kızıl tırabdım tatkır. Kaç izi derya yürüyüz kırmanlar kilometre yol. İyidir tosaktı.
1: Buldu makul.
0: Yok o dostlarımın başkanım tanışını kula.
1: Makul.
2: Ya aşı ili deryası yolu iğzıkçı boğan aşı. Aşı yolunu tallaydı o akıllı.

Hoşunuz hürmetli radyo dinleyiciler, diğerlerine devamlı tentarbiye haberlerde bolsun. Asiya tenerket müsabakasının çöylüzü ayalla yek oynaştırdı. Van Shiyi 8 kişilik mayrı katarı kırdı. Mın fan min erle yek oynaştırdığın ikinci aylanmasıdan çıkalmadı. Dörtümüz mayrı Van Shiyi 9. ayının 29. günü Eijir Minguvu çöylü topu ayalla yek oynaştırdığın ikinci aylanma müsabakası da 1'e karşı 6, 4'te 6, 1'e karşı 6 netice bilen Kazakistan mayrı Reyan Bayvan'ı yenip 8 kişilik mayrı katarı kırdı. Van Shiyi çarek el kılgış müsabakada Japonya mayrı Neydal Mınşa bile müsabakalışıdı. Tunca aylamıga katnaşmayla ikinci aylamıga kirgen dörtümüzden 18 yaşlık mahiri Mınfa Min 1'de 6, 4'de 6 bulup Özbekistan mayrı Sudanov'a yenilip kılıp erle yek oynaş müsabakasının ikinci aylamısından çıkalmadı. Mınfamin 2-ci meydanın, yani Mınfamin 2-ci meydanın 6-ci növüdüde karıştıra top başlığında numara ilip neticini 3-3 kılıp tanıştırdı. Bırak Sudanov 7-ci növüde karıştıra top başlığında numara ilip kaydedin üstülükini gilip ahırda musabakada fıttı. Bu Mınfamin'in tuncu kitim Asiya Tenerket musabakasıya katnışı bulup, bunun ilgiri o erle cüp oynaş musabakasının tuncu aylaması da şalınıp ketkeydi. Bunun bilen o Asiya Tenerket musabakası seferini ahırlaştırdı. Dörtümüz komandasının yeni bir erle cüp oynaş grupsidiki Zhang Tianhui bilen Zhang Fumin 3 meydan keskin musabak alışıp 6'ge karşı 7, 3'te 6, 5'ge karşı 10 netice bilen Tayland'nın Pavit Vishaya grupsini yenip 8 kişilik grupu katarağı girdi.

Asiya Tanarket müsabakası yenik atletika turnuvasının en ahırkı müsabakı günü dövdümüz aralaş küçü olup yürüyüş komandası oğusuz şaraitini özgertip çempiyonluğa erişti. 9. ayın 29. günü Ejir Mingu ve Asiya Tanarket müsabakasının yenik atletika müsabakı meydanı en ahırkı müsabakı günü kütüp aldı. Dövdümüz komandası şu gündeki 9 turda 3 altı medal, 2 kümüş medal, 2 mis medal erişti. 400 metrga küşülüp yürüyüş halkılığış müsabakası da dövdümüz komandası oğusuz şaraitini özgertip çempiyonluğunu test kolu keltirdi. Cangcalı bilen Chao Jie ayalla zencir topturdu ayrım ayrım alda altın kümüş medalga erişti. Dövdümüz komandası şu günü keşte Chen Jinfeng, Liu Guoyi, Shi Junhao ve Chen Yujie'lani 400 metrga aralash küçülüp yürüyüş halkılığış müsabakası ke katnaştırdı. Çünkü en ahırkı bir kal tehni alğanda arkada kalğaydı. Kendin o küçep aldığı ötüp, dövdümüz komandasının oğuşu şaraitini özgertip, yeni uçar adam Vinson başlıqıdaki Tayland komandasını yenişki küç çıkırıp, 40 sekund 78 dakikalık netice bilen 6 medalga erişti. Tayland komandası 0.9 sekund tarih bilen kümüş medalga, Hindistan komandası mis medalga erişti. Ayala zencir top halkılığış müsabakasında tunji qitim Asiya Tanarket müsabakasiga qatnashqan 19 yaşlıq yaş mahir Cangcalı 4-nji qitimliq etişda 78 metr 27 santimetrlik netije bilen Asiya Tanarket müsabakasining rekordini buzib tashlab 6 medalga erişti. Chao Jie 74 metr 83 santimetrlik netije bilen kümüş medalga erişti. Ayalla 800 metrga yugurish halqılığış müsabakasında dövdümüz komandasından Wu Hongqiao 2 minut 4 sekund 49 daqiqalik netije bilen champion boldi. Erler 800 metrga yugurish halqılığış müsabakasında Yaponiya mayiri Lo Ho Huang 1 minut 44 sekund 48 daqiqalik netije bilen 6 medalga erişti hamda Asiya Tanarket müsabakasının rekordini buzib tashildi. Ayalla 800 metrga yugurish halqılığış müsabakasında dövdümüz komandasından Wu Hongqiao 2 minut 4 sekund 49 daqiqalik netije bilen champion boldi. Erler 800 metrga yugurish halqılığış müsabakasında Yaponiya mahiri Lo Ho Huang 1 minut 44 sekund 48 daqiqalik netije bilen 6 medalga erişti hamda Asiya Tanarket müsabakasının rekordini buzib tashildi. Dövdümüz komandasından

Shi Shaoheng 1 minut 45 sekund 46 daqiqalik natija bilan 4-chi bo'lib, o'z saqlab kelayotgan mamlakat rekordini 0.2 sekund yuqori ko'tardi. Erle xadığı tayınıp igizgi sekreşel kılgış müsabıqsı da Filipin Mahiri Obina 5 metr 91 santimetrlik igizlikten sekrep ötken birden bir Mahir bulup. Asiya Tenerket müsabıqsının rekordunu bozup taşıldı hem de çempiyonluk erişti. Dörtümüz komandasının Yao Jie bilen Li Chenyang ayrım ayrım alda kümüş medal ve mis medal erişti. Bunun da başka ayarla 1600 metrga küşü olup yugürüşel kılgış müsabıqsı da dörtümüz komandası 3 minut 31 sekund 2 daqiqalik natija bilan mis medalga erishdi. Bu navbatlik Osiyo Tenerket musobaqasining yenik atletika turida 4 komandasi 17 oltin medal, 14 kumush medal, 8 mis medalga erishib, eng cho'ng yangichi bo'lib qoldi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreç Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreç barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.

Qadirlik dostlarla vaqtınınla 107.4 qatnaş sənət radiosunun Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramısı. Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramı Sincan Radio Televiziya stansiyasının yeni tarqayıbçısı. Suluşu tinni masqaramdan ondıldı proqramımızın suluşu tinəpsidim onuşunlanı qarşalımız. Qadirlik dostlarım dediqtanla tövəndiki savatlarda bolsun. Yun pupaykini yuganda azıraq açıq su qoşuydun. Qoy yunudun tukulgan yun pupaykini kralğıdı yüşkı bulmaydı. Yakında bazı tordaşla pəsil almışqan məzgildə yun pupaykilan yuganda əmmisinin tarıyı balla kimgə ayının qalqalıqını görüb, yun pupaykı rastılı onu yugan hər bir adamını cazalaydıkən, kralğıda qoy yunudun tukulgan kimlərini yuganda pəqat arlaş tukulmu kimlərinlə yüşkı bulidikən, sap qoy yunudun tukulgan kimlərini yüşkı bulmaydıkən digən. Ondaqda qandaq yüş gerek. Soğuk suda kol bilen yenik yuyuş, tez süratte 2 minuttan 5 minut kucu yuyup buluş. Ondan su tarkibini yenik sıkıp çıkarıp etip, yiyip kurtuş gerek. Küçep sıkıp kurtuşka, esip aptap kısılışkı olmaydı. Yuganda azırak aka çıksı kosa, yun tokulumularını yumuş dışkı yerden berip, ketip kalan yun popaykını köptürüp, yumuşak süpet duygusunu saklap, gayri bırakını önümlük yukat kılıp oladı. Daim yanç etish umurtqa törükini bargan sır egivitish mümkün. Uzun müddet muqim alatta yanç etish das sönkini yan tarafki yötkigenge barabar bolup, bel umurt kısmı bununga egişip aylandı. Yanç etkanda möre, kökürek ve das sönki karot yüzü bilen uçuruşudu. Tegişiş yüzü tüz yetişki karganda kiçik boldu. Besim küçü sel aşıdı. Korsak boşluğundaki azalanın eğirlik küçünün təsirde umurtqa törükü tövenge egilip, Umurtqa törükünün üstü besimiga asti sozlaşıp uçuraydı.

Dostlarım ki, uçurlağı da onunla karayımız kelniyo, kendi dostumuz programı itibke gedegini bildirip uçurlağını yollabdı, rahmet. Turdu Semet Anlıçımız Reset Çörkesil'te yakışımı keçtikiniz, hayırlık olsun programını yeken de yaktırıp anlamadım ben, mümkün olsa da bir nakşilere kıpsız gini vakit yerbe sorulaştırıp reyle uzarınız devamlı, hayırlık akşam programımızda olsun, rahmet. Devam azizi, programı itibke gedegini bildirip uçurlağını yollabdı, karışalımız he. Abdikar Mustam, sizin kızgın karışalımız, değil mi? Buludu. Şunda çıraylıq rəsimdən əmbərləb yollab sizə. Fışırınızı görüb xoş oldu. Rəhmət şüranızğa. Zübeyrə salımız sizinmə qızğın qarışalımız proqramı yitib gəginizdə. Güllərini, çaylarını yollab sizə. Rəhmət onun da başqa dostlar. Şüranlar tapşırıb aldı. Rəhmət gül çayı yollayan dostlara köpdən köp rəhmət. Qadərli qanlıqçılar, bugünkü xeyirlik axşam proqramımızda lirik monoşox küylərimiz davamlı qozorunladı buldu. Əmdi Dilşat Raydın orulçilikki Altın Tupıraq namlıq naqşını birlikdə anlayımız dostlar. Qınım rəhmət.

Hoşuna sağlıç dostlarım ki uçurla karsa Kaşgar'dan Kaşgar Ekber taksi uçurunuz tapşırıp oldu rahmet. Onundan başka Abdullah uçumuzdan ki ağızlık uçuru ki bu bir sekundluk uçurunu yollap siz ki koyap yereyip abdu desem hiç kaptı bu. Ha geldi. Oy. Siz neler uçuru yollap yaptınız?

Çırlaz Qaytıllı'na. Hoşçakalın, sırmetli kralı yanlışlar. Lirik Molla Şofkiyle dağımlı hayırlı akşam programımızda huzur orada buldu. Gülçay yollayan bağırlık dostlarımıza rahmet. Uçurla olsa dağımlı hayırlı akşam programı buldu. Vişin Spumuzun numarı XG1074 FM dostlar. Hoşçakalın, aziz dostlar. Tövende Mahire Alım Orlaşıdı ki, Söygümge kaçan işini sen yarınamlık nakşini. Gönül huzurunla olsunumuz. Kendi dostlar, birlikte huzurunlayla merhamet.

Hoşuna sormetlik anlaş dostlar, lirik moğluk şokkilerimiz devamlı hazır onladı buldu. Emdiki nöğütümüzde hazır onlağı sunu. Hoşuna sormetlik herhalde anlaş dostlar, lirik moğluk şokkilerimiz devamlı hazır onladı buldu dostların ki yavaşçıla karaylı. Kaliyuken dostumuzdaki ki külçelerini tapşırıp oldu, kaptikar mustamdaki. Hem beherlige resimlerini tapşırıp oldu, köptün köp rahmet.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa sürüş, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş, barlıq Cumhur Halkının ortak mesuliyeti.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

Hoşunda sürmetlik radyo anlaşılar. Emdiki nöğütümüzde yeni program akırda uzaranlığa Ubul Qasım Ömer Oğurluşriki Oldamçı Kız namlıq naşını sunuşulan bugünkü xeyirlik akşam programımızda akırlaştırımız. Kine merhamet dostlar.

sizin kalbinizge çoğunkur təsir köstüdü. Turmuşta bəz bir kayfiyat ve bəz bir toyğula sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet etmeyin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağı programı sizi.

Dostlar, şunu bilen bugünkü sizge rahmet etkum bar programımızda müşad ahırlaştırınız. Programımız yaktırıp anlayan, programımız katnaşkan barçınlığı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir. Nöbetçi muharir, Zapar Memtimin.

0: Her günü seherde işkomanganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeliğinle hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını anısından karşılayınız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlamak kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjanga kelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjanın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstlük, bostanlıkla itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir gitsi sizge özgücü duygularını bekışlaydı. Şinjanga kelip mezelik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjang yakşı cay. Şinjang'ı kilişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tüvendeki mazmunlar oranlaştırıldı. Avval, turmuş birimleri sahibimizde, kişiler demeliş ceryanada besimli yenikletişge intizar boludu. Üşkıl ahval görülse, çoğundiyen bağını işildişini derhal toktuşkere katarlıq mazmunları sözləp yerimiz. Programımızın sağlamlıq saatleri sahibisiyle, küzde kan ve kuvvet toluqlaşta umaşını köp içiş tavsiye kılınıdı. Nim üçün toktumay manganda, korsak, asan aşmaydı o katarlıq mazmunlarda savatlarını anlayısla. Qeynemsi dostlar, əmdi deyikdanla programımızın təpsili mazmunları da bolsın.
1: Səhərdəki tan quyaşı bilən tan uyğunu. Vücudunuzni küş-quvvətke toldurup, kötürən qürox bilən yeni bir günge yüzlənin.

Hürmetli radio oglucular, 107.4 hayırlık seher programımızda davomlaştırıyoruz. Hamda sizlerni 107.4 katnaw sanat radiosining bugünkü bütün günlük programlarının anıtılışmaqtı ve bir kısım programlarının kısqıcı mazmunidan xabardar qilamiz. Hazır anıtılıyotgan 107.4 hayırlık seher programımız axırlaşqandan keyin saat 7'den 30 minut ötkende Vatan Mening Ailem programısı tekrarlanar boladı. Saat 8'den 30 minut ötkende Ätigenlik xabarlar programısı. Saat 9'dan 15 minut ötkende Ätigenlik yollarınızda biz Samra programısı. Saat 11'de Sapırınızda biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Mening Avtomobilim programısı. Bunun da en yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil setis setviliş doğrusuraki uçurla tektanlar boludu. Saat 13'de Çüşlik yollarınızda biz Samra programısı. 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 küçü anıtıldığın Çüşlük Yollarınızda Biz Samrah programısı Çüşlük Aramanız ne ehmiyetli kılgısı. Saat 15'de Kanun Sızgı Hemrah programısı. Saat 16'da Sızgı Rahmet İtkınba programısı. Kişiler arasındaki mikir muhabbet tavsiye kılındığın Yaxşı iş yaxşı adamla arkalık aktif küş tarıktırgan bu programının hanimet tamlarını koldun bir koyma. Saat 17'de Gülgünçiler programısı. Saat 18'de Katnaş Lenisi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samra programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiya ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiya haberleri, çinikş bilimleri, sağlamlık saatleri dektanlar buludu. Saat

Hürmetli radio dinleyiciler, MD Abdu Numar ayınımızdaki 16 yarının kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumatını anladınız. Örümçede hava uçuk bulup gen bulutlanıdı. Temperatura 13'den 22 Celsius gradus kıçı. Altayda hava bulutluk temperatura 4'den 19 Celsius gradus kıçı. Çöçekte hava bulutluk temperatura 6'den 23 Celsius gradus kıçı. Qoljada hava bulutluq temperatura 11'den 27 Celsius gradus qıçı. Bortalada hava bulutluq temperatura 9'den 20 Celsius gradus qıçı. Qarmayda hava bulutluq temperatura 12'den 22 Celsius gradus qıçı. Kuytinda hava bulutluq temperatura 10'den 24 Celsius gradus qıçı. Şixanzada hava bulutluq temperatura 7'den 25 Celsius gradus qıçı. Sanjida hava bulutluq temperatura 10'dan 25 Celsius gradus qıçı. Qumulda hava uçuq temperatura 8'dan 27 Celsius gradus qıçı. Turpanda hava uçuq temperatura 16'dan 29 Celsius gradus qıçı. Korulda hava bulutluq temperatura 13'dan 29 Celsius gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq temperatura 12'dan 26 Celsius gradus qıçı. Açda hava bulutlanıp kin asırak yağmur yağdı. Temperatura 14'ten 26 Celsius gradus kıçı. Kaşkada hava bulutluk temperatura 15'ten 28 Celsius gradus kıçı. Xotanda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 13'ten 27 Celsius gradus kıçı. Örümçede hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 13'den 22 Celsius gradus kıçı buludu 3 bal şamal çıkıdı. Hava raydın məlumat anlattıq.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan mening oilam programımız arqalıq sizler için munosabat qilish maqsadida yana mikrofon aldığı geldik. Her bir günlarning ko'ngillik ve ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programımızni avval qidirib yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyasetchi Daniyar Mahmud. Qadarli do'stlar, Vatan mening oilam programımız Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Suluushitingda masqaramda anglatildi. Ong'ichilarimizning programımızni Suluushiting absolyutno angishini qarshi olamiz. Bugün devlet bayramı. Uluq vatanımızın güllep yaşınışıga, kudret tepişiga tilekdaşmız. Radiyolariki barlıq anğıçılarımızın bayram güllerinin uxşal kuramlıq içişide, ütişige tilekdaşmız. Hürmetli radio anğıçılar, bugünkü Vatan mening oilam programımızga tüvenikilek mazmunlarını oranlaştırdıq. Aval Şinjan'ınki yığınlıqla sayıpımız boyuca uçurlarını anlayısla. Men ve minin vatanım, Cumhuriyet unutmaydı sayfımızda devletke közge körnerlik töhpü koşkan alim Chen Shuesin bilen tanışımız. Men ve minin vatanım, Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti sayfımızda bir çoğunkur kuduqtaki kutkızış, 13 yıl yardan beriş yöleştek kıyırındaşlık mikrini yetkizgici Li Yunfei toğrısıra sözlep verimiz. Yarqın ism sahibimizda mamlakat bo'yicha Munavvar partiya ishlari xizmatchisi Suv uchun to'g'risini so'zlab beramiz. Anglovchilarimizning programmamizga o'rnatilgan mazmunlarni anglagach, yana davomliq uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Veishin sipimizning nomeri XC1074 FM.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Mening Ailem programımızda devamlaştırıyoruz. Amde men ve mening vatanım Cumhuriyet Untumaydı sayfamız tekdanlar buludu. Bu sayfamızda devletke közge körnerlik töhpü koşkan alim Chen Shuysen bilen tanışımız. Chen Shuysen 1911-yili 13-nji ayda Shanghayda tug'ilgan. Yurti Zhejiang, Hangzhou. O, ösmürlik dövrüdün başlapla, pen texniki bilimler arqılıq vətənki cavab qaytırış iradisine tikligen. 1934-cili, o, qatnaş daşıyosunu pütküzgen dinkin, Amerika'a oqışqı berib, dünyağı danlıq, hava dinamikisi professori Wong Kamen'ni ustas tutup, 28 yaşıdıla dünyağı danlıq, hava dinamikisi alımı bolğan. Töhbi yartıp, dan çıxargan Chen Shuysen,

0: Hürmetli radio dinleyiciler, programımızı devamlaştırdığımız Qanavishin sipimizga kelgan uchurlar qarsak, Bodom taksi xush kelibsiz. Barliq riyasatchilarning bugungi davlat bayramini qizg'in tabriklayman. Radiodagi do'stlarimizning ham bayramini tabriklayman deb tur rahmat. Zuhra xonim ko'pdan ko'p rahmat. Avatgan guldastlaringizdan xush bo'ldik. Onun boshqa Patigul xonimningki avmasliq uchirib ekan. Qani birlikda anglab baqsaq.
1: Riyasatchi, yaxshimi, yaxshimisizmi?
0: Yaxshimisiz.
1: Monoma. Vatanimning oilam degan programmani shunda yoqtirib anglaymiz. Tinimla menge salamet bolsun, işlerimle menge ustağılık bolsun. Bana hazır şunda oturup, anla vaktimiz. Cay caydık yoldaşlarımın seni salamet, işleri ustağılık bolsun. Bugünkü devlet bayramımızga mübarek olsun.
0: Rahmet, yakşı dilekleriniz köpten köp rahmet. Sizden ve hem bayramınız mübarek bolsun, işleriniz onuşluk bolsun, teniniz sağlam bolsun.
2: Dövlət bayramıda avtomobil edib yolğa çıxışdan burun avtomobilinizni ümumiyyətlik təkşirət etdim. Balon, turmuz, çıraq, mayının yetərli qaçılanğan, qaçılanmağanlığını təkşirişdən sırt avtomobilə yana 3 bulunluq ağahlandırış belgisi, od ötürüş üskünüsünü səpləşni unutma.
3: Şinjanın tağlıq rayonlarında hava rayı özgürüb durdu. Tağlıq rayonlardakı yol biləklərində keçə bilən gündüzün temperatur fərqi çox. Her kandak vakitte buralık ve yağmurluk hava rayığı duş gelişiniz mümkün.
2: Uzun yolu avtomobil edigende her 2-3 saatte yakın etraftaki mulazmet rayında tohtap aram elibilir. Çarçap avtomobil edigeçten sakınma.
3: Sefer cereyanıdaki en güzel manzara bihaterlik. 174 katına sanat radyosu seferinizin teniç aman davamlışçığı telektaşlık bildirilir.
4: Көл билан қумлуқ тушиб кеткан Бағраш көли, 8-инчи айда суда ойнайдиган, хайли қилиб қуш тамоша қилидиган, қумлуқ соҳилида дока қилидиган сўнгилдикрак жой. Дақилку Шинжондаги сайёда тарифланди. Манзир райондаги меҳмонханада ятақасингиз манзир райондан билети совуқ қилинди. Телефон 0996-2566-666. Көл билан қумлуқ тушиб кеткан Бағраш көли, 8-инчи айда суда ойнайдиган, хайли қилиб қуш тамоша қилидиган, қумлуқ соҳилида дока қилидиган сўнгилдикрак жой. Дақилку Шинжондаги сайёда тарифланди. Манзир райондаги меҳмонханада ятақасингиз манзир райондан билети soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
3: Beijing vakti saat 8.